yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

0: Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ
0: Onlar, ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın dediler.
1: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Nuh dedi ki, ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar.
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.

0: Rabbeke lehuvel azizur rahim.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: Kezzebet adunil murselin. İz kâle lehum ehû.

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.

0: Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
1: What?

0: Azim.
1: Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.
0: On.

0: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: Kezzebet Semudul Murselin. İz kâle lehum ehûhum Sâlihun.

0: min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin.
1: Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: Etut

0: ونخل طلعها هضيم.
1: Siz burada bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?
0: وتنحتون

0: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
1: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
0: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ
1: Salih dedi ki, İşte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular.

0: لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
1: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَل۪ينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
1: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
1: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz.
0: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
1: Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler.
0: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
1: Lut şöyle dedi, şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar.
0: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اَجْمَعِينَ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
1: Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı.
0: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: Kezzebe ashabul eyketil mursalin. İz kâle lehum.

0: min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin.
1: Ehke halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: Evful keyle ve la tekunu minel muhsirin. Ve zinu.

0: etâthav fil ardı mufsidîn.
1: Ölçeyi tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
0: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ.
1: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ.
1: Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım.
0: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an'da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
1: Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel munzirin bilisanin arabiyyin mubin.
0: Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
1: Ve innehu lefî zuburil evvel.

0: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrail oğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de o bunu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجَرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Biz onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlar o zaman bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı?
1: أَفَرَأَيْتُمُ

0: Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse.
1: Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumetta'ûn.
0: O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?
1: Ve mâ

0: الظالمين.
1: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.
0: وَمَا

0: ahire fetekun minel muazzabin.
1: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma, yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
0: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
0: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Eğer sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven.
0: اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمُ
1: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen odur.
0: Hel unab

0: السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ
1: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır.
0: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
1: Şairlere gelince onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَث۪يرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kâfirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tâsin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
0: O iman edenler namazı kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar.

0: وهم في الآخرة هم الأخسرون.
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine kötü bir

0: azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
0: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor. İz

0: منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
1: Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm, gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim, umulur ki siz ısınırsınız demişti.

Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki de, çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

0: مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa korkma, çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar. İlla

0: Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.
1: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
0: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır. Felem

Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler.
1: Ve varise

0: Süleyman babası Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur.
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.
1: حَتَّى

0: Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَعَلَى

0: Süleyman onun sözüne gülümsedi ve "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat" dedi.
1: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَى

0: أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ
1: Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, acaba ben neden Hüthüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim. Yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek.

Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüt Hüt geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim.

0: لهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.
0: Allâ yescudû lillâhi'llezî yuhricul khabâ fi's semâvâti vel ardı ve ya'lem

0: لَا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
1: Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
0: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ
1: Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.
0: قَالَتْ

0: Seba kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.
1: Ellâ te'lû aleyye ve'tûnî muslimîn.
0: Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor.
1: Kâle.

0: Belkıs sözüne devamla, "Ey ileri gelenler, bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim," dedi.
1: قالوا

0: Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım, elçiler ne ile dönecekler.

Elçi Süleyman'a gelince Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.

Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir dedi.

Belkıs gelince, "Senin tahtın böyle mi?" dendi. O da, "Sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk," dedi.

0: Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ

0: وَهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ
1: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.
0: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir, dedi.
0: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ

0: onlar, senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.
1: قَالُوا

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
1: فَتِلْكَ

0: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَلُوْطًا

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden

hallerimden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsen. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını, gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometreleri, İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
7: Reklam.
0: Radyo 7.
8: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
9: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının pirine, Radyo 7'ye, Kaptan Köşkü'ne, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Önce cumanızı kutlayalım. 25 Eylül 2026 Cuma sabahındayız. Hicri takvimle de 14 Rebiülahir 1448'de. Canım ülkemin saati 7:02, hatta 3 dakika geçiyor ve evelallah yine sizlerle. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinizin cumasını tebrik ediyorum. Huzurlu, afiyetli, pırıl pırıl bir günü temenni ediyorum size. İstanbul'da serince sayılabilecek bir gecenin sabahına beraber uyandık. Ama sadece İstanbul için değil, bütün Türkiye'ye, hatta yurt dışındaki dostlarımıza da günaydın ve hayırlı sabahlar ve dahi hayırlı cumalar. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamı var size. 0507-977-0101 malumunuz yayın boyunca bize arkadaşlık edebileceğiniz WhatsApp numaramız. Lütfen adınızı ve soyadınızı, bulunduğunuz yeri yazmayı unutmayınız. Ardından ilk mesaj kimden ve nereden birlikte öğreneceğiz. Seve seve kelime kelime de okuyacağız. Ama bizim bir alışkanlığımız var arkadaş. Duamızı ediyoruz, sonra da işimize bakıyoruz. Bu durumda buyurunuz. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle sadece sana kulluk ederek sadece senden isteyenleri de boynu bükük bırakma. Sen merhametlisin, sen bonkörsün, sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, kalplerimizi senin rahmetine döndürüyoruz, gönüllerimizi huzurunla dolduruyoruz. Dualarımızı ne olur kabul et, beni, evlatlarımı, şu anda amin diyen dostlarımı, ailemi, çevremi ve onların evlatlarını, onların sevdiklerini, anne ve babalarını ne olur muhafaza et. Bugün de bizlere af ve mağfiret nasip eyle, rahmet vesile eyle. Ya Rabbi, ömrümüze, gönlümüze sükunet ver, dualarımıza bereket ver, dualarımızın gerçek olduğunu görebilmeyi nasip eyle. Şu güzel günün, cuma gününün sabahında bereketi üzerimizden eksik etme. Her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, fena işten, kötü işlerden, kötü insanlardan, kötü niyetlerden bizleri beri eyle, uzakta eyle. Helalinden bol bol kazanç nasip eyle. O kazançtan yararlanabilmeyi nasip eyle. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o büyük günde, muazzam günde bizi senin intikamını alabilmek için, intikamını alabilmek için memurun, askerin eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
5: 7 gün 7 sabah.
8: Basından başlıklar.
9: Kim sorumluysa hesabını verecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fon depremine yol açanlardan hesabın sorulacağını söyledi. İlk kez konuşuyor bu konuda. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur dedi. Türkiye'ye geldi biliyorsunuz Başkan Erdoğan ama hareketinden önce New York'ta Türk gazetecilere aynen böyle dedi. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusudur. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için her türlü tedbir alınacaktır dedi. Sürecin terörsüz Türkiye sürecinin de adım adım ilerlediğini söyledi. Güzel bir ifadesi daha oldu Başkan Erdoğan'ın. Amerika'da New York'ta Gotham Hall'da düzenlenen etkinlikte şöyle dedi. Dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan asimile olmaları bekleniyor. Biz entegrasyona evet diyoruz ama asimilasyona da hayır diyoruz dedi. Yani kimliğini kaybetmeye, özbenliğini yitirmeye, özelliklerini kenara köşeye atmaya mecbur bırakılmaya ki ona işte asimilasyon deniyor. Ona hayır diyoruz dedi Başkan Erdoğan ifadelerinde değerli dinleyiciler yerli yerinde bir tespit çok da önemli. Efendim A liginde ilk sınava çıkıyoruz. A milli futbol takımımız Uluslar A ligindeki ilk maçında bugün Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli stadında başlayacak mücadele saati 21.45 açık bir kanaldan canlı olarak ekranlarda olacak. Fransızlar nasıl bir takım biliyorsunuz. Futbol severler biliyor. A milli futbol takımı iyi konsantre olursa nasıl bir takıma dönüşüyor? Hani beklentinin aksine nasıl bir takıma dönüşüyor? Onu da gayet iyi biliyorsunuz. O yüzden A milli takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz. Milleti temsil ettiklerini göz önünde tutarak yüreklerini de ortaya koyacaklarına inanıyoruz. O her şeyin önüne geçebilir. Tekniğinde geçebilir, isimlerinde önüne geçebilir vesaire vesaire. Başarılar, maç saat 21.45'te morale de ihtiyacımız var doğrusu. Diyor ki Hürriyet gazetesi kontrolden çıkarsa tehlikeli. Son dönemde yapay zekanın oluşturduğu tehlike bu kez dünya liderlerinin bulunduğu New York'taki Birleşmiş Milletler çatısı altında gündeme geldi. Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan yapay zeka şirketlerinin yöneticileri uyarılarda bulunuyor. Yapay zekanın kontrolden çıkma ve kendi başına kararlar alabilme ihtimali en çarpıcı nokta. CEO'lardan biri Altman, önümüzde bir seçim var. Yapay zeka, yaratıcılık ve keşfin yeni bir rönesansı olabilir. Çalkantı ve düzensizliğin yeni bir sanayi devrimine dönüşmesine neden olabilir derken Beyaz Saray'da buluşan Trump ve Xi Jinping de yapay zekada işbirliği çağrısında bulunuyor. Hem yapay zekaya gaz verip geliştiriyorlar hem de çığırdan çıkabilir, kontrolden çıkabilir diye dünyaya mesaj gönderiyorlar. Yazılmayan, kodlanmayan hiçbir şey yapması mümkün değil ama yazanlarda problem var zaten. Bu arada şu kelime oldum olası beni irrite etmiştir. Yaratıcılık kelimesi o sadece ve sadece bir güce ait kelimedir. Bunun dışında var olanı ortaya çıkartırsınız. Yan yana getirirsiniz, üretirsiniz, yaparsınız vesaire ama yaratamazsınız. O kelimeyi de ayrıca vurgulamam lazımdı. 5 lüks araca 26.280 lira. Fon soruşturmasında tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın operasyondan hemen önce 26.280 liraya devredildiği belirlendi. Rolls-Royce için sadece 6.256 lira ödenmiş. Furkan sen niye almadın? 6.000 liraya Rolls Royce'u devretmiş Muhammed Yarız ve arkadaşları. O kadar bile yoktur belki de diyor. Doğru, doğru söylüyorsun. Fonlanan ve fonuna kadar soyulan 20 milyar dolardan fazla paradan bahsediyoruz. O yüzden buradaki 6.000 liralar, 26.000 liralar, 5.000 liralar zaten kağıt üzerinde varmış gibi gözüken paralar. Kalkan buldu, pirana vurdu, deniz kurdu bir tatbikatında Bayraktar kalkan hedefi tespit etti. İnsansız deniz aracı pirana onu imha etti. Evelallah koşturuyoruz ve kendimizi geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Muğla'da gerçekleştirilen deniz kurdu 2026 tatbikatını değerlendirdi. Şöyle dedi, bak kaptanımız Selçuk Bayraktaroğlu, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dinleyin.
2: Deniz Kurdu 2026 tatbikatı kapsamında başarıyla icra edilen faaliyetleri kuvvet komutanlarımızla birlikte büyük bir gurur ve heyecanla takip ettik. Tatbikat süresince kahraman personelimizin üstün eğitim seviyesi ve disipliniyle kuvvetlerimiz arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten büyük bir gurur duydum. Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek muharebe gücüyle her türlü harekatı icra edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir. Şimdi denizlerimizde insanlı ve insansız sistemleri birlikte kullanıyoruz. Bu kapsamda bayrakların kalkan deniz İHA'sı, FPV drone gösterimleri, makine kimya tarafından üretilen Pirani kamikaze insansız deniz aracıyla su üstü hedefine yönelik saldırılar icra edildiğini hep beraber izledik. Gelecekte buna benzer insansız sistemlerin önemi daha da artacak ve bu sistemler deniz harekat konseptini yeniden şekillendirecek ve bu şekillendirmemizde en kısa sürede tam manasıyla insanlı ve insansız sistem olarak tamamıyla sistemimize girmiş olacaktır. Özellikle dikey iniş kalkış kabiliyeti olan İHA'lar, kamikaze İHA'lar ve insansız sualtı araçları mavi vatanımızda hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla geleceğin muharebe ortamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve deniz kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetten artıran katma değeri yüksek yetenek olarak yerlerini almışlar ve almaya da devam edeceklerdir. Bu anlayışı destekleyen üretim çalışmaları da sürmektedir. Türkiye bu kapsamda yürüttüğü bu çalışmalarda 5 yılda 5 milyon, 10 yılda ise 10 milyon insansız sistemler üretimimiz hedeflenmektedir. Bu hedeflerin birçoğu da gerçekleştirilmiştir.
9: Ne sıklıkla dışarıda yemek yiyorsunuz bilemiyorum. Pek fikrim yok doğrusu ama dışarıda yemek artık lüks oldu. Sevgili dinleyiciler, 4 kişilik bir aile işte aldınız hanımefendiyi, beyefendiyi. 2 de çocuk var, ortalama Türk aile tipinden bahsediyorum. Onları da aldınız pekala. Gönlünüz de razı değil onları geride bırakmaya. Birlikte gittiniz bir restorana, yani Türkçesini söyleyeyim bir lokantaya gittiniz. En az 3000 lira ödeyeceksiniz. En az, bir kere kafanıza koyun, üzeri olabilir ama altı olmaz. Ayda 2 defa lokantaya giden bir aile yemekler için ödeyeceği parayla bot, kazak, pantolon, bere gibi kışlık ihtiyaçlarını alabiliyor. Yani yemek de aynı para, kıyafet de aynı para. Lokantalarda fiyatlar uçuşa geçti. Uçuş ne ki efendim? Füze misali gökyüzüne yükseliyor. Hem de hipersonik füze misali. Yanan alan %75 azaldı. Bu yıl orman yangını sayısı 1900'lere, yanan alan 24 bin hektara geriledi. Orman Mühendisleri Odası Başkanı Türk Yılmaz bunda terörsüz Türkiye'nin etkisinin olduğunu söylüyor. Ben de doğrusu Oda Başkanı Türk Yılmaz'a katılıyorum efendim. Çünkü o yangınların her birinin doğal yollarla, yöntemlerle, yani cam kırıklarından, hava sıcağından vesaire ya da elektrik iletim hatlarındaki problemden kaynaklandığını düşünmüyorum. İlklerin tatbikatı diye veriyor az evvel bahsettiğimiz Deniz Kurdu tatbikatı ile ilgili haberi Türkiye Gazetesi. Bakın bu başlık çok çarpıcı Türkiye Gazetesi'nde. Şöyle diyor gazete: hizmeti yoktu, kurtulduk. CHP'den Mansur Yavaş itirafı. CHP kurmayları Mansur Yavaş'ın istifası için ciddi bir kayıp değil, Ankara için kalıcı proje üretmemişti, parti kamburundan kurtuldu ifadesini kullanıyor. Arkadaş, laf söyletmiyordunuz. Ankaralılar mesaj gönderirken, bölgede yaşayanlar durumu bize aktarırken, gazetelere kent ve ana kent olmasına rağmen haber olurken negatif manada, yani yaldızları dökülmesin diye baya baya bir gayret ediyordunuz ama yaldızı da döküldü. İtiraf da ediyorsunuz vesselam. Ciddi bir kayıp değil, Ankara için kalıcı proje üretmemişti, parti kamburundan kurtuldu diyor CHP yöneticileri. Yahşihan'a yeni operasyon. Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni deliller bulundu. Eski başkanlar AK Partili Sungur'la, Ahmet Sungur'la MHP'li Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 35 kişiye gözaltı kararı verildi. Kim çamura, pisliğe, irine bulaşmışsa o eli bulsunlar, lüzumunu da yerine getirsinler. AK Parti, MHP, şu parti ya da bu parti, CHP ya da yeni parti, hiç fark etmiyor. Arada zerre kadar bir fark yok. Hatay yeniden hayat buldu. Asrın afetinde yerle bir olan Hatay, devletin seferberliği sayesinde ayağa kalktı. 80 bin güvenli konut ve 15 bini aşkın iş yeri inşa edildi. Kepenkler açıldı, evlerin ışıkları tekrar yandı. Sokaklardan çocuk sesleri geliyor. 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan şehri biliyorsunuz, dümdüzdü. Dümdüz. Yani yaşanmışlıklarıyla, tecrübeleriyle, hatıralarıyla hiçbir şey ayakta kalamamıştı. Sadece un ufak olmuştu, tabiri caizse toz bulut halindeydi. Ama 3 yılda yeni bir çehreye kavuştu. Helal hoş olsun diyelim. Güçlü devleti herkes ister ve destekler. Netanyahu boş salona konuştu değerli dinleyiciler. Birleşmiş Milletler kürsüsünde yuhalandı. Gazze kasabı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisini kendisini protesto etmesi sebebiyle boş salona konuştu. Soykırımcı Lübnan'da çok sayıda kişinin ölümüne yol açan çağrı cihazlarından birini gösterdi. Bu şeyleri hatırlıyor musunuz diyerek tehditler savurdu. Gerçekten normal değil. Sadece zalim değil, sadece katil değil, aynı zamanda da hasta, ruh hastalığı olduğu anlaşılıyor. Ve yine tehditlerine devam ediyor. Yalnız asıl sorun onu orada konuşturan iradede. Tamam, salon boşaltıldı. Boş salona ve koltuklara konuştu, tamam. Birçok medya kuruluşu sözlerini yayınlamadı bile, tamam. Daha çok yayınlar eleştirel mahiyette gerçekleşti, tamam. Ama şu bilinsin ki Netanyahu dünyanın başına bela ve o salonda konuşması bile hiç ama hiç normal bir durum değildi. Yani asla müsaade edilmemesi gereken bir durumdan bahsediyoruz değerli dinleyiciler. Filistin'i savundu Başkan Erdoğan. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda o esnada salonda çok kalabalık bir izleyici grubu vardı. Dünya ülkelerinden hatta Binali Bey de oradaydı. Binali Yıldırım o da duygulandı. Şöyle Cüneyt Özdemir anlatıyor. Dinleyin.
7: Erdoğan'ın konuşmasında en öne çıkan şey Filistin. Filistin meselesini sahiplendi. Yani biz bu meselenin sahibiyiz dedi. Hatta kusura bakmayın bu Erdoğan kardeşiniz her zaman doğruları söyler. Yine de burada doğruları söyleyecek dedi. Birkaç defa bunu yineledi. Ama bir şeye çok dikkat etti. Netanyahu'nun neyesini bile geçirmedi. Neden? Çok akıllıca bir strateji yürütüyor şu anda Türkiye. Hem Cumhurbaşkanı nezdinde hem Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı nezdinde. Hiçbir siyasi şu anda Netanyahu'yu hedef almıyor. Neden? Çünkü seçimler var 27 Ekim'de. En ufak bir cümle kursanız alıp gümbür gümbür yayınlayacak. Zaten bulaşacak adam arıyor adam. İşte buradaki askerlerin neler çektiğini anlatacağım falan gibi zırvalarını burada söyleyecek yani. Kusura bakmayın zırva yani. Evet. Yani bazı belki de biraz kaba. Şimdi Erdoğan'ın Filistin meselesini sahiplenmesini ben çok şey yapıyorum. Sezai Karakoç'tan sonunda bir şiir okudu. Şimdi biz alışkınız tamam mı Erdoğan'ın şiir okumasına? Fakat burada daha farklı bir hava vardı. Birleşmiş Milletler'de bayağı ilginç bir hava vardı. Hatta Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı. Çok da iyi okudu.
9: Takvim gazetesi Romelu Lukaku'ya Yıldırım terapi haberini veriyor. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım Ederson görüşmesinde uyguladığı terapiyi bu kez Lukaku için planlıyor. Yıldırım milli ara sonrasında deneyimli forvete moral vererek performansını yükseltmeyi hedefliyor. Lukaku'nun arzu edilen santrofor tipinden, forvet tipinden çok uzakta bir yerde olduğu anlaşılıyor. Çıplak gözle de anlaşılıyor ama Başkan Yıldırım'ın, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın nevi şahsına münhasır ifadeleriyle bambaşka bir noktaya gelebileceği söyleniyor. Ederson'a söylediği gibi. Haber böyle. Peki. Ekonomide risk yok. Başkan Erdoğan'ın cümleleri olarak takvimin manşetinde yerini almış ve diğer haberleri mümkün oldukça vurguluyoruz. Eski CHP'lilerin tabela kavgası dikkat çekici. Eski CHP'lilerin tabela kavgası Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme isim değişikliği başvurusunu 29 Eylül'de görüşecek. Yeni partili Özel'le Yenilik Partisi'nin lideri Yılmaz arasındaki pazarlığın sonuçsuz kaldığı ifade ediliyor. Kelime çok. İsim de aranırsa çok rahatlıkla bulunabilir. Hani daha önce var olan partinin bir partinin adı Yenilik Partisi, Öztürk Yılmaz'ın partisi. Şimdi Özgür Bey biz yeni partiyi çıkarttık diyor. Bir tarafta daha önceden var olan Yenilik Partisi, bir tarafta şimdilerde kendisini gösteren yeni parti akıl karışıklığına neden olur. Mahkemenin uyarısı haklı. Bir isim değişikliği zaruri. Milliyet Gazetesi. O hangi haberleri vermiş? Milyonların sesi oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasıyla sessiz milyonların sesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin daha adil, kapsayıcı ve insanlığın ortak vicdanını yansıtan yeni bir uluslararası düzenin inşasına yönelik olarak iradesini kararlılıkla destekliyoruz dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Mansur Yavaş senaryolarından bahsediliyor. İstifa eden, CHP'den istifa eden Yavaş'ın istifasının yankıları bunlar. Yola bağımsız devam edeceğini söyledi Mansur Yavaş ama değişik senaryolar var doğrusu. Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak ediliyor. Muhalefet Yavaş'ın kararının ve tavrının bundan sonra belirleyici olacağını söylüyor ve kulislere göre Yavaş adaylığın konuşulmasının çok erken olduğu görüşünde. Bazı kaynaklar Mansur Yavaş'ın Barış Arkadaş gibi adaylık sürecinin tamamlandığını, kesinlikle Cumhurbaşkanı adaylığı düşünmediğini, Ankara merkezli bir siyaset, belediye merkezli bir siyaset yöneteceğini, yürüteceğini ve dahası ötesinde herhangi bir planı yapmayacağını da iddia ediyor ama dediğim gibi bunların her biri iddia. Fon vurgunundaki mal kaçırma oyununa Milliyet Gazetesi de yer vermiş. Bu arada Cumhuriyet Savcılığınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 milyon lira değerindeki 4 lüks araç el konuldu onlara. Plaka ve diğer bilgileri tespit edilen bir aracın bulunması için çalışmalar sürüyor. Masakla yapılan çalışmalar kapsamında dondurulan ve el konulan nakit toplam tutarı yaklaşık 750 milyon liraya ulaşmış durumda.
10: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon yolsuzluğu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen 5 lüks aracın kısa süre önce farklı kişiler üzerine devredildiği tespit edildi. Başsavcılığa sunulan MASAK raporuna göre Yarız adına kayıtlı araçlar 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişi üzerine devredildi. Devir bedeli olarak sadece 26.280 lira alındı. Araçların nitelik ve değerleriyle uyumlu gerçek satış bedelleri ödendiğini ortaya koyan bir tahsilatla tespit edilemedi. Hakkında el koyma tedbiri uygulanan 4 araç muhafaza altına alındı. Tespit edilen diğer aracın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında araçların devir işlemleri, ödeme hareketleri, mal varlığı ilişkileri ve teknik özelliklerine yönelik incelemeler çok yönlü olarak sürdürülüyor. Araçların model, marka ve güncel piyasa koşulları dikkate alındığında toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 ila 220 milyon lira aralığında olduğu değerlendiriliyor. MASAK'ta yapılan çalışmalar sonucunda fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit varlık donduruldu. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Pusula Portföy AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla özel bir banka nezdinde Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı. Bu kapsamda 3 işlemde dondurulan ve el konulan tutarın toplamı yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.
9: Satış günündeki fiyat esas olacak. Merkezi kayıt kuruluşu tasfiye edilen fonlarda takası tamamlanmamış satış işlemlerinde satışın gerçekleştiği günün fiyatının esas alınacağını bildiriyor. Yatırımcıya yapılacak ödeme tasfiye sonucunda ortaya çıkan bakiye üzerinden fondaki katılma payı adedi dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Yaklaşık 500 bin yatırımcının bu son fon meselesinden ötürü mağdur olduğu biliniyor. Onlar paralarını nasıl alacaklarını şimdi kara kara düşünüyor. Yetkililer de işin hukuki tarafıyla yakından alakadar oluyor. 2.75 milyarlık servete tedbir haberini Akşam Gazetesi de duyuruyor. Saat bu arada 7.24 oldu bile. Birazdan ilk mesaj kimden ve nereden öğreneceğiz? Manşetleri, sürmanşetleri özetledikten sonra dün korktuk. Şanlıurfa korkuttu bizi. Şanlıurfa'da Karaköprü merkezli 5.4'lük bir deprem oldu. 9 ilde paniğe neden oldu bu deprem. Uzmanlar sarsıntının 6 Şubat depremlerinden sonra Bozova fayında biriken sıkışmadan kaynaklandığını söylüyor. Dün sabah 10.40 civarında gerçekleşti. Karaköprü'deki deprem dediğim gibi büyüklüğü 5.4. AFAD depremin derinliğini duyurdu. Tahmin edin lütfen. 7.39 kilometre derinlikte. Yüzeye yakınlığı depremin etkisinin ve yıkıcılığının çok daha yoğun hissedilmesini, acı sonuçlar vermesini sağlıyor maalesef ama bu Türkiye coğrafyasının bir gerçeği. Fiziki gerçeği, genç toprak olarak tanımlanıyor. İşte bu yüzden canımız bol bol yanıyor. Yukarıda da binalar üzerinde sahtekarlıklar var olunca işin içinden çıkmak ayrıca zor oluyor. Çocuğunuzu yalnız bırakmayın dedi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Çocukların oyun platformlarında ve sosyal medyada kimlerle iletişim kurduğunun takip edilmesi gerektiğini söyledi. Önemli, çok önemli bu uyarı. Yeni Şafak gazetesi. Milliler için hedef iyi başlamak başlığını atmış. Ve diğer haberleri de Yavaş'ın yeni partiye geçmeyeceğine dair. Mansur Yavaş'ın kısa vadede yeni partiye katılması pek beklenmiyor. Yavaş yeni parti dahi olmak üzere farklı siyasi aktörlerle temasını sürdürse de herhangi bir partiye katılma kararını almış değil. Bazıları da Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğinin Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmede ele alındığını, mesajı Başkan Yavaş'ın aldığını ve daha ortada bir yerde duracağını söylüyor. İşin vehametini anlatan cümlelerle Başkan Erdoğan'ın Mansur Yavaş'a bunu aktardığını söyleyenler ve sen ülkesini milletini seven adamsın cümlesiyle yaklaşımını ortaya koyduğunu iddia edenler de var. Tabii kulis bilgileri bunlar. Yani böyle oldu, resmi olarak da bunlar doğrulandı falan dediğim yok. Sabah gazetesi. Siyonist katile küresel tecrit. Amerika Başkanı Trump ve diğer ülke liderleri kendisiyle görüşmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında salonda dün akşam yuhalandı. Boş salona konuştu. Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan sözlerini hiçbir ülke temsilcisi ciddiye de almadı. Siyonist katile dünyanın verdiği tepki bu. Adli tıp hırsızı yakalandı. Kozinoğlu'nun zehirlenme iddiası ile ilgili en önemli delil olan doku örneklerinin değiştirildiği iddia edilen Erinci gözaltında. Ankara açık cezaevinden firar eden Gürsoy Erinci zanlı doku örneklerini değiştirmekle suçlanıyor. Kozinoğlu'nun ölmesi, öldürülmesi, ardından bir film üzerinde spekülasyonlar, ifadeye çağrılan oyuncular, senaristler. Kurtlar Vadisi'nden bahsediyorum tabii. Vadinin ilk 55 bölümünün yapımcısı ve senaristi Osman Sınav, mafyayı nasıl tanımladığını Ülke Televizyonu'nda arkadaşımız Eda Özdemir'e anlatmıştı. Resmi gazete çıkmadan ne yazdığından haberi olan official medyayı anlattık biz diyordu rahmetli Osman Sınav ve mafya sokaktaki siyah elbiseli kara gözlüklü adamlar değildir demişti. Dinleyin.
11: Yani resmi gazete daha çıkmadan resmi gazetede yayınlanacak şeyden haberi olan ofisiyel mafya tabir edilir. Yani mafya deyince insanlar sokaktaki siyah giyimli, benim gibi böyle siyah giymiş kara gözlüklü adamları anlarlardı. Mafya o değildir. Mafya asıl ülkenin ofisiyel mafya, devletin içine yapılanmış ve devletin bütün damarlarında yapılanmış ve hatta şuydu ilk beraber arkadaşlarla yazdığımız, bizzat benim ilk, daha hiç kimse, bir tane oyuncu bile belli değilken kanala, yayınlanacağımız kanala bir tanıtım vermiştim yazıyla. Bu ülkenin milli gelirinin yarısı vergilendirilmiyor ve bizim adına Kurtlar Vadisi dediğimiz karanlık ve puslu bir vadiden geçiyor. Bu ülkede yaşayan masum her vatandaşa kesilmiş toplumsal bir haraçtır. Bu bir mafya dizisidir. Kurtlar Vadisi.
12: Böyle başlıyordu.
11: Evet, böyle başlıyordu. Cümlesi budur yani. Mafya dizisinin, yani ofisiyel mafyanın, ülkenin ekonomisini ne haraç kesen, ülkeye haraç kesen bir mafyalanma yapısından bahsediyordu. Bu onun manifestosuydu. Yani altında yatan temel fikir, temel konsept buydu. Yani bir ülkenin ekonomisine işte haraç kesiyorsunuz, bunu anlatacağız demekti.
9: Arşivler hiçbir şeyi unutmuyor. Militana kadro, emekçiye mobbing. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki zaman ayarlı kadrolaşmaya yer vermiş Yeni Akit gazetesi. CHP'li yönetimin vekili, başkan vekili Nuri Arslan'ın yandaşlarının yerini sağlamlaştırmak için emekçilere kan kusturduğunu iddia ediyor. Onun dili, gazetenin dili bu sevgili dinleyiciler. Yeri gelmişken söyleyelim. Liyakatli personeli işten çıkarmakla, maaş ve pozisyon kaybıyla karşı karşıya bırakan, farklı görevlere ya da birilere gitmeye zorlayan yönetimin kadrolaşma paniğine işaret ediyor. Gazete verdiği ilk sayfada İSMEK de ona örnek olarak dillendiriliyor. Yıllarımızı verdiğimiz kurumdu. Vakti saatinde İSMEK efendim, başkanın göreve gelişiyle, yolsuzluktan tutuklu başkanın göreve gelişiyle gerekçesiz vesaire bir gece operasyonuyla her arkadaşın işine son verilmişti. Hayatını helal gıdaya adamıştı. Büyük Özer Hakk'a yürüdü. Türkiye'de helal gıda belgelendirme çalışmalarının kurumsallaşmasında büyük rolü vardı. GİMDES ve Dünya Helal Vakfı Başkanı Doktor Hüseyin Kami Büyük Özer'i ruhunu Rahman'a teslim etti. Abimiz Doktor Hüseyin Kami Büyük Özer fevkalade çalışkan, gayretli, bilinçli bir kimlikti. Çok sayıda yayınımıza da katılmıştı. Bize helal gıdanın kıymetini, kıymet harbiyesini hikayesini anlatmıştı. Ne tüketilirse neye mal olur, ne tüketilmezse neleri bizden götürür uzun uzun anlatmıştı. Türkiye'de de helal gerçeğinin algısının oturmasının zaruri olduğunu topluma öğretmişti. Ruhu şad olsun, geride kalanlar Allah sabır versin. Saat 7.30 ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin vakti geldi. Buldum, hemen baktım, 0507-977-0101'den kontrol ettik ve ilk mesaj Mersin'den geliyor. Kemal Bey bizi dinliyor. Kemal Demir, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor. Bilmukabele diyelim. Sizin de mesajlarınız var, onlar da daha sonra.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
8: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
13: Reklam.
8: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
14: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
15: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
16: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Her güzele bir Mendus.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
14: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %49 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda Temp Tekstil Kent'ten Hastal'a, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Temp Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Temp Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
14: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. 25 Eylül 2026 Cuma sabahında Canım Ülkem'in saati 7.35'e işaret ederken, kuzeyden güneye, doğudan batıya, yurt içinden yurt dışına, şehrin içinden şehrin dışına, her yerde binlerce, on binlerce, milyonlarca, abartmadan söylüyorum, dostumuzun tercihidir Radyo 7'nin sabah yayını. Ethem abinin de öyle, Ethem Güler'in de öyle. Hayırlı cumalar diyorum, ben de burada sizi dinliyorum diye eklemiş. Erbay Mercan dostumuza ve aleyküm selam diyelim, Ankara'ya sevgiler gönderelim. Ekrem Badem'e selamlar gönderelim. O da Kahramanmaraş'tan dinliyor ve dinletiyor bizi, eksik olmasın. Hayırlı cumalar Hüseyin Karabay, gördüm efendim mesajınızı şimdi. Meryem Hanım Hollanda'dan günaydın diyor. Size de selamlar. Emin Bey Ankara'dan bizi takip ediyor. Çok teşekkürler gönderdiği ayeti kerime için. Ve Hacer Şen'e çok teşekkürler. O da bizi Demirci'den dinliyor. Manisa'ya selamlar. Bir adam var, küçük bir adam, 4 yaşında, adı da Eymen, Eymen Işıldar, gözlükleri gözünde, Eymen Usta desek yeri var. Ankara'da yaşıyor 4 yaşında Eymen Işıldar. Henüz böyle 1,5 yaşındayken elektronik eşyalara ilgi duymaya başladı, ama sadece oyun oynama manasıyla değil, karıştırma manasıyla çocuklarının ilgisini fark etti aile. 4 yaşındaki Eymen'in merakını engellemek yerine onu desteklemeyi tercih etti. Aile bit pazarından monitör aldı, yazıcılar aldı, kameralar aldı, benzeri şeyleri evine getirdi ve minik Eymen adeta evi tamir atölyesine çevirdi. Yapı market gezmeyi seviyor bu usta, 4 yaşındaki usta. Marangoza gitmeyi seviyor. Bu sıra dışı merakı çevresindekilerin de ilgisini çekiyor. Söktüğü parçaları incelemek minik ustanın günlük hayatının bir parçası. Ailesinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerse takipçilerinden ilgi görüyor, destek görüyor, sevgi görüyor. Çok da sevimli. Bir görseniz ufak bir adam 4 yaşında, zikrettiğim gibi yaşıtları oyuncaklarla oynarken o elektronik aletleri söküyor, inceliyor, takıyor. İşte adam olacak adam. buradan belli oluyor. Hani bu yaştan rahatlıkla anlaşılabiliyor. Gözlükleri gözünde artık Eymen Usta mı olur, mühendis Eymen Bey mi olur? Hakkında hayırlısı diyelim ama elinden tutan ailesine de teşekkür edelim. O ufku gösterebilen, sergileyebilen pekala yetkililerin de dikkatine sunalım. Bir başka adam olacak adam daha. Ondan da haberiniz olsun. Hatay'da depremde evleri yıkılan, yaklaşık 3 yıldır konteyner kentte yaşayan 17 yaşındaki Hasan. Bu da pırıl pırıl bir delikanlı Hasan Akdeniz. İlk başlarda 6 kişilik ailesiyle birlikte yaşıyordu konteynerde. Perde ile ikiye bölünmesiyle oluşan küçücük bir çalışma ortamında bir süre klimasız 18 metrekarelik bir konteynerde hazırlandığı YKS'de Türkiye 434.sü oldu. Çalıştı, gece gündüz çalıştı. 10 saat ders çalıştı. İstanbul'da bulunan üniversitelerden birinde tıp fakültesini tam burslu olarak kazandı. Hasan, uğruna çalıştığınız bir hedef olduğunda gerçekten büyük bir motivasyon kaynağınız oluyor dedi. Hem şu 4 yaşındaki Eymen Işıldar'ı hem de müsaade ederse 17 yaşındaki Hasan Akdeniz'i gözlerinden öperim.
11: KS'de 434. oldum sayısal alanda. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştim. 11. sınıfın yazından itibaren sıkı bir şekilde çalışmaya başladım. Günde 10-12 saat çalıştığım da oluyordu. 5-6 saat çalıştığım da oluyordu. Yani her sınav döneminde olan öğrencide normal olan bir şekilde bende de ders çalışma saatleri çok değişken oluyordu. O yüzden bunlara çok takılmasınlar açıkçası. Sınava girecek olan öğrencilere tavsiyemdir. 6 Şubat depremi bizi açıkçası hem maddi hem manevi çok kötü etkiledi. Ama pes etmeden hedeflerim için çalışmaya devam ettim. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi benim her zaman hedefimdi ve uğruna çalıştığınız bir hedef olduktan sonra gerçekten büyük bir motivasyon kaynağınız oluyor. Hani her türlü zor koşulun içinde dahi olsa bir çalışma isteğiniz, arzunuz kendiliğinden geliyor. Depremin tabii ki kötü yanları oldu ama benim ders çalışma konusunda depremden etkilenmedim açıkçası. Ailem her zaman destekçim oldu. Sürekli çalışmam için beni motive ettiler sağ olsunlar. Arkamda oldular hep. Başlarda 6 kişi kaldığımız konteynerde ders çalışmaya çabalıyordum ama pek mümkün olmuyordu tabii. Daha sonrasında yan komşumuz eve çıkınca biz de o konteynere geçtik ders çalışmak için. Orada ders çalışıyordum. Kliması yoktu. Yani gerçekten zor koşullar içerisindeydim ama çalışmaya devam edince oluyor. Sıcakta çok zor oluyordu. Evet, bir vantilatör vardı içeride ama hani bir süre sonra o da zaten insanı bunaltıyor gerçekten. Ders çalışmanın zorluğunun yanında bir de o eklenince çok zor oluyordu benim için.
16: Hatay'ın sıcağını da herhalde bilmeyen yoktur. Tebrik ediyoruz yeniden. Allah muvaffak etsin diye de ekliyoruz. Bu gençlere sahip çıkmakta vazifesi, herkesin vazifesi. Şimdi yine aynı yerden devam edelim. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerlerden biri Hatay'dı biliyorsunuz. Tek tük sağlam binanın kaldığı kent 3 yıl gibi kısa bir sürede yeniden ayağa kalktı. Toplam 80 bin konut ve 15 binden fazla iş yeri inşa edildi. Anahtarlarla hak sahiplerine anahtar teslim edildi. Hatay valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ile birlikte Antakya'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yeni yuvalarına kavuşan Mehmet ve Fatma Yurdagül çiftini ziyaret etti. Vali Masatlı, bu mahalle yerle bir olmuştu. Şu an duygu dolu anlar yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmalarının en somut örneklerinden bir tanesi burasıydı dedi. Emeği geçen herkesi, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bu iradeyi sergileyen, bu fedakarlığı yapan herkesi şükranla ve minnetle selamlıyoruz. Allah onları muhafaza etsin diye de ekliyoruz. Dün korktuk. Çünkü Şanlıurfa'da yaşanan 5.4'lük bir deprem oldu. Bölgede vatandaşlar tedirgin oldu. Acaba bu yeni bir tehlikenin habercisi mi? Bölgedeki fay hatlarında hareketlilik mi var? Bu ne anlama geliyor? Dinleyin.
12: Tehlike devam ediyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Önemli bir fay hattı burası. Burada 6-6,5 büyüklüğünde depremler de yaşanabilirdi. Afrika lefası, Arap lefası sürekli bizim Anadolu lefasını sıkıştırıyor. Yani bu lefaların sınır hatlarında mutlaka bu tip hareketler oluyor ve buradaki fay hatlarını harekete geçiriyor. Tabii yani bizim bir de 2023'te Doğu Anadolu fay hattı tamamen hemen hemen kırıldığı için bu da tetiklemiş olabilir. Eğer yapılarımız sağlam olursa, önlem alırsak bu depremler bizim için afet olmaktan çıkar.
16: Profesör Şükrü Ersoy da değerlendirmelerde bulunuyor. Büyük depremler üreten Doğu Anadolu fayıyla ilişkili bir deprem değil bu. Ancak bölgede Atatürk Barajı'nın güneyinde yer alan Bozova fayı başta olmak üzere bazı aktif faylar bulunuyor. Bu faylar bölgede etkili olabilir derken Profesör Hasan Sözbilir depremin sürpriz olmadığını söylüyor. 6 Şubat depremlerinin sonrasında stresin biriktiği yerlerden biri olarak değerlendirebiliriz. 7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip bu diyor. Dünkü depremin yani merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin Şanlıurfa'dan başka Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman olmak üzere çevre illerden de hissedildiği ve yere yakınlığının 7.39 kilometre olarak ölçüldüğü hatırlanıldığında sevgili dinleyiciler ve o anın paniği de göz önünde tutulduğunda ki maalesef bu konuda tecrübeli ve acı karne notlarımıza sahip durumdayız. Olayın vehameti ve ürperticiliği herhalde tarafınızdan takdir edilir. Gelmiş, geçmiş, bitmiş ve gitmiş olsun. Niyetimiz o, temennimiz o. Şimdi Suriye uyruklu Ömer El Zamil iç organları ters şekliyle dünyaya gelmişti. Kalpten çıkan ana damarlarında sorun vardı. Suriye uyruklu minik Ömer'in Ankara'da tedavi altına alındı. Bilkent Şehir Hastanesi doktorları tarafından 6 saatlik başarılı bir ameliyat alındı. Ardından 5 yaşındaki Ömer'in de şu anda sağlık durumunun gayet iyi olduğu ifade ediliyor. Çocukların sevindiği, umutla dolduğu her günü insan psikolojik olarak kendisine katkı sağladı. Gün diye görüyor ve mutlu oluyor. Emeği geçenlere teşekkürler diyelim. Devam edelim efendim. Hizmeti yoktu, kurtulduk. Vallahi ben Mansur Bey'in yerinde olsam bambaşka bir dil kullanırım ama o yine de konuşmamayı tercih ediyor. CHP'den Mansur Yavaş itirafı geldi. CHP kurmayları Mansur Yavaş'ın istifası için ciddi bir kayıp değil, Ankara için kalıcı proje üretmemişti, parti kamburundan kurtuldu diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mansur Yavaş'ı kambur olarak gördüğünü dile getiriyor CHP kurmayları ve ondan kurtulduk diyor. Mansur Yavaş'ın istifası kulislerde tartışılıyor. CHP'nin A takımı ayrılığı büyük bir kopuş diye görmüyor. Yavaş'ın 7 yıllık başkanlığını tartışmayı açan CHP'liler Mansur Bey'in hangi büyük projesi, hangi hizmeti var? Askıda ekmek mi büyük proje? Kemal Bey sayesinde bu noktaya geldi. Siyaset biraz da vefa ister yorumunu yapıyor CHP'liler. Son dönemde Mansur Yavaş'ın sebep olduğu tartışmaların partiye zarar verdiğini söyleyen CHP yöneticileri o kamburumuzdu. Belediyede personelin %95'i CHP'li değildi. Genel müdürler Mansur Bey'in arkadaş çevresinden, CHP'li olanlar mobbing görüyordu. Bu durumda 10 büyük şehrimiz Yavaş gibi olsa ne fark eder diye konuşmuşlar. İşte böyle bir şey siyaset dediğinizde. Yavaş'ın istifasının ardından 41 olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üye sayısı 11'e düştü. Toplam 30 üye Mansur Yavaş'la birlikte istifa etmiş durumda değerli dinleyiciler. Şimdi Mansur Yavaş senaryoları var. Tabii uzun süre bağımsız olarak ortada duracak diyenler var. Hayır efendim göreceksiniz saf değiştirecek, hatta ters köşe yapacak diyenler var. Başka yere gidecek diyenler var. Tahmin edildiği gibi Özgür Özel'le beraber koşacak diyenler var. Ama bunların her biri iddia. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda başlayan tartışmaları Mansur Yavaş erken buluyor. Seçim tarihi yaklaşmadan bu yönde bir tartışmanın içinde olmak istemediği konuşulan Mansur Yavaş'ın siyaset defterini kapattığı iddialarına ise Ankara kulislerinde kapatmış değil demekle yetiniliyor. Adaylık konusunda partilerin farklı değerlendirmeleri var. Yeni partili kaynaklar Mansur Bey adayım dediği andan itibaren yeni parti karşısına aday çıkartma girişiminde bulunmaz diyor. CHP'li kaynaklarsa Yavaş CHP'nin menzilinden çıktı, CHP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkartır görüşünü dile getiriyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Mansur Bey herhangi bir açıklama yapsın, biz de ona göre açıklamamızı yapalım diyor. Yani Mansur Bey'in ver kaç yapabileceği partilerin sayısı öyle 1, 2, 3 falan değil. CHP geride kaldığına göre şimdi Yeni Parti, Zafer Partisi, hatta İyi Parti'nin adı geçiyor. Hatta ve hatta AK Parti'nin adı geçiyor sevgili dinleyiciler. Neler olur neler bilmiyoruz. AK Parti kulislerinde Mansur Yavaş'ın görevini bağımsız sürdürmesinin kendisine daha geniş bir siyasi hareket alanı sağlayabileceği, Yavaş'ın 100 bin imzayla bağımsız adaylık seçeneğini değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Parti aidiyeti olmadan aday olması halinde Yavaş'ın AK Parti ile MHP tabanından destek toplayabileceği düşüncesi de var. Yarışın ana aktörlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partinin adayı ve bağımsız aday olması halinde Mansur Yavaş olacağı söyleniyor. Kulislerde üçlü bir yarışın seçimi ikinci tura bırakacağı görüşü ağırlıkta. Ancak Mansur Yavaş'ın bağımsız adaylığının oyların bölünmesine yol açabileceğine, bunun dengeleri değiştirebileceğine de ayrıca işaret ediliyor değerli dinleyiciler. Yani konuşulacak olan şeyler öyle az buz değil, ihtimaller az buz değil. Anayasa Mahkemesi 29 Eylül'de isim konusunu ele alacak. Bu da Özgür Özel'in partisinin, yeni partinin problemi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz partisinin yetkili kurullarını yeni partiyle yaşanan isim krizi nedeniyle dün olağanüstü topladı. Yılmaz toplantının ardından alınan kararı, onlar için bir haftalık bir süre bizimle isim sorununu, yeterlik sorunu, partilerin birleşmesi, toplumsal muhalefetin toparlanmasını eğer istiyorlarsa 5 Ekim kadar bir değerlendirme yapsınlar sözleriyle duyurdu. Ancak 5 Ekim'den önce Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortaya çıkabilir. Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne, siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi yönündeki talebi 29 Eylül'deki genel kurulun gündemine almış durumda. Yani Anayasa Mahkemesi 29 Eylül'de bu isim konusunu görüşecek. Eğer Özgür Özel'in yeni partisi gecikmeye devam ederse, bu konuda bir net tavır ortaya koymazsa, muhtemel sandıktaki akıl karışıklığının sebeplerinden biri haline de gelebilir. Yani evet mührü ya da hayır mührü, hayır mührü yok tabii ki, yanlış yerlere vurulabilir. Devletimiz uyumaz. Hiçbir suçluyu da unutmaz. Vakti ve saati geldiğinde suçluların tepesine biner dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Yılbaşından bu yana yürütülen sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 332 asayiş, 271 kaçakçılık ve organize suç, 99 narkotik, 12 terör suçundan aranan 170'i organize suç elebaşı üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik diye konuştu.
17: Yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, üçüncü nesil suç örgütleri vatandaşı tehdit ediyorlar. Vatandaşa çökmeye çalışıyorlar. Vatandaşın evini, arabasını kurşunluyorlar. Sıkıştıkları zaman yurt dışına kaçıyorlar. Devletimiz uyumaz ve unutmaz diyor. Devletimiz unutmaz. Hiçbir suçluyu unutmaz. Vakti saati geldiğinde tepesine biner suçluların. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarsa kaçsınlar, hangi deliğe girerlerse gitsinler. İçişleri Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı'yla, Dışişleri Bakanlığı'mızla da birlikte organize hareketleri takip edeceğiz. Ülkemize iadelerini sağlayacağız ve adaletin önüne çıkaracağız.
16: Efendim iki başkan da dahil olmak üzere 35 isme gözaltı kararı var. Bu Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen o yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleşti. AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumunu zarara uğratma suçlarından yürütülen soruşturmada adreslerde arama yapılarak belge ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlendi. 3 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. Mal varlıklarına da tedbir uygulandı. Diğer yandan şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda kaldırıldığı, dosyaların yeniden ele alındığı ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kapsamlı soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. Yahşihan Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonu AK Partili eski belediye Başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltına kapsamlı

0: Gitmeyin bir yere. Sizi bekliyoruz.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Reklam.
6: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
8: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan.com'da. Güzel bir
9: yatsan. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Reklam.
12: Radyo 7.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
15: Yeniden başlıyoruz. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli stadındaki mücadele saat 21.45'te başlayacak ve televizyondan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Alman Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek sevgili dinleyiciler. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika Roma'da karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. Türkiye grubun ikinci maçında ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşı karşıya şey gelecek. Bu akşam Fransa karşısında maalesef önemli eksiklerimiz var. Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Milli takımın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın da sakatlıkları var. Onlar da aday kadroda zaten yok. Yeni isimler olacak muhtemelen. Vincenzo Montella Fransa maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Çok önemli eksikler var. Hakan, Kenan, Mert Müldür, ayrıca Orkun da ufak bir sakatlığa sahip. Ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor, listemizdeki bütün futbolculara güveniyoruz dedi. Şimdi zamana geçmişten gelen başarısızlık ve başarıları getirmemek lazım. Ben milli takımda devam etmek istedim çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum. Daha başarmamız gereken ve kat etmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum dedi. Henüz buradaki işim bitmedi diyor Vincenzo Montella. Türkiye-Fransa mücadelesi bu akşam saat 21.45'te. Canı gönülden başarılar diliyoruz milli takımın eksiklerine rağmen. Yani az kadrodaki eksiklerine rağmen. Kalede Uğurcan oynayacak. Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Kerem, Barış Alper ve Deniz. Muhtemel 11'imiz böyle, bir kez daha söyleyeyim, saat 21.45'te. Kulüplerimize biraz bakalım. Fenerbahçe'de Rota Morabet Kanarya orta saha arayışlarına başladı. Strasbourg'dan 20 yaşındaki Samir El Morabet'in ilk sıradaki isim olduğu söyleniyor. Bu arada Başkan Yıldırım'ın, Aziz Yıldırım'ın

0: Her son görüşmesinde uyguladığı terapiyi bu kez Romelu Lukaku için planladığı iddiaları da var. Yıldırım milli ara sonrasında deneyimli forvete moral vererek performansını yükseltmeyi hedefliyor. Ne tür bir diyalog gerçekleşebilir? Hayal edince dudağımızın kenarında bir tebessüm oluştu ama önemli olan Lukaku'nun Fenerbahçe'ye katkı sağlaması. Stoper hattını güçlendirecek Galatasaray, Villarreal'den 23 yaşındaki Portekizli Renato Veiga'ya bir teklifte bulunuyor. Cimbom'un gözü onda. Diğer gözü, yani iki gözümüz var ya, diğer gözü de Osimhen'de. Sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray son haftalarda düşüşte. İlk 4 resmi maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Sarı Kırmızılar çıktı. Son 3 karşılaşmada 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı. Ve Victor Osimhen forma giymedi o maçlarda. Sakatlığı var Nijeryalı oyuncu ve o yokken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e kaybetti Galatasaray. Süper Lig'de Trabzonspor'a yenildi. Yıldız oyuncunun milli takım arasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Osimhen Galatasaray için inanılmaz bir eksiklik. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havanur Kethüda altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Havanur Kethüda'yı telefonla aradı ve kutladı. Aralarında şöyle ilginç bir diyalog geçti.
1: Havanur.
2: Efendim başkanım.
1: Tebrik
2: ederim. Teşekkür ederim başkanım. Arakla.
1: Araklı'da.
2: Evet başkanım.
1: Aferin Fatih.
2: Teşekkür ederim başkanım. Sağ ol.
1: Bundan önce bir şampiyonluğun var mıydı?
2: 3 tane Avrupa şampiyonluğum var. Bununla birlikte 4 tane oldu. 2 tane de dünya şampiyonluğum var. Evet bu da 4 oldu.
1: Dünya şampiyonluğun?
2: Gençlerde 2 kere dünya şampiyon oldum. 2 kere de Avrupa şampiyon oldum gençlerde. Bir tane de yıldızlarda oldum. İlk büyüklerim başkanım. Efendim başkanım.
1: İsmin çok güzel.
2: Teşekkür ederim başkanım.
1: İnşallah
2: bundan
1: sonra benden yeni bir dünya şampiyonluğu bekliyorum.
2: İnşallah 2027'de dünya şampiyon olmayı söz veriyorum başkanım size.
1: 2027'de de inşallah dünya şampiyonluğu bekliyorum.
2: İnşallah başkanım. Babam kendi kafem var başkanım, orada çalışıyor.
1: Niye var?
2: Kafem var.
1: Hadi bakalım. Allah yar yardımcın olsun.
2: Sağ olun başkanım.
1: Bütün arkadaşlarına çok çok selamlar.
2: Aleyküm selam başkanım.
1: Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Biz de tebrik ediyoruz. Basketbol Süper Lig'de start alınıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde 61. sezon bugün başlayacak. Ligin açılış maçında Tofaş'la Pizza Bowls Vandırma saat 19'da Tofaş Spor Salonu'nda karşılaşacak. Lig'de kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe 3'ü son 3 sezonda olmak üzere 13 defa kupanın sahibi oldu. Basketbol Süper Lig'inde Galatasaray 5, Beşiktaş'a 2 şampiyonluk elde etmiş durumda. Bu arada basketbol Euroleague'de ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Anadolu Efes yeni sezonda ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaştı. Maalesef sonunu getiremedi. 89-82 yenilmekten kurtulamadı. Organizasyonda bugün saat 20'de Beşiktaş İspanya temsilcisi Valencia Basket'i, Fenerbahçe ise saat 20.45'te İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Smokin bizim işimiz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
6: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Her güzele bir Mendus.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
10: Mondium'a bak.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
13: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam. Radyo
3: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
5: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Niğde Pozant Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometreleri, İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan doları 48.96 bandında, 49 lira diyebiliriz efendim Amerikan dolarının Türk lirası karşılığı için. Yaklaşık 49 lira. Avro ise 55.71'lerde. 55.71. Sterlin 64.75 seviyesinde. 64.75'lerde. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi maalesef yine kaybetti. Eksi 363 puanı daha gitti ve gün 12.888 puanla tamamlandı. Gelelim altına. 1 gram altının düne göre gerilemesi var. Türk lirası karşılığında satışı 6.726 lira. 1 gram altının satışı şu anda 6.726 lira. Çeyrek altın 10.974 lira. Yarım altın 21.941 lira. Tam altının satış fiyatı 43.745. Ata altının satış fiyatı 44.483 lira. Gümüş 100 lira diyebiliriz. 99.99 seviyesinde ve Brent petrolün varil fiyatı yeniden 105 dolar seviyesine çıktı. 105 dolar 71 sent seviyesinde bulunuyor. Bu akaryakıt fiyatlarında yeni bir yükselişin an be an gerçekleşebileceği manasına geliyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: Kim sorumluysa hesabını verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon depremine yol açanlardan hesap sorulacağını söyledi. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır ve kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur dedi. Erdoğan Türkiye'yi hareketinden önce New York'ta Türk gazetecilere konuştu. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusudur. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için her türlü tedbir alınacaktır dedi sevgili dinleyiciler. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 milyon lira değerinde 4 lüks araca el kondu. Plaka ve diğer bilgileri tespit edilen bir aracın bulunması için çalışmalar sürüyor. Masak'la yapılan çalışmalar kapsamında dondurulan el konulan nakit toplam tutarı yaklaşık 750 milyon liraya ulaşmış durumda.
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon yolsuzluğu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen 5 lüks aracın kısa süre önce farklı kişiler üzerine devredildiği tespit edildi. Başsavcılığa sunulan MASAK raporuna göre Yarız adına kayıtlı araçlar 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişi üzerine devredildi. Devir bedeli olarak sadece 26.280 lira alındı. Araçların nitelik ve değerleriyle uyumlu gerçek satış bedelleri ödendiğini ortaya koyan bir tahsilatla tespit edilemedi. Hakkında el koyma tedbiri uygulanan 4 araç muhafaza altına alındı. Tespit edilen diğer aracın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında araçların devir işlemleri, ödeme hareketleri, mal varlığı ilişkileri ve teknik özelliklerine yönelik incelemeler çok yönlü olarak sürdürülüyor. Araçların model, marka ve güncel piyasa koşulları dikkate alındığında toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 ila 220 milyon lira aralığında olduğu değerlendiriliyor. MASAK'ta yapılan çalışmalar sonucunda fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit varlık donduruldu. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Pusula Portföy AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla özel bir banka nezdinde Tera Portföy üzerinden transfer edildi. edilmek istenen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı. Bu kapsamda 3 işlemde dondurulan ve el konulan tutarın toplamı yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.
7: Sermaye Piyasası Kurulu son operasyonla birlikte 3 aylık tasfiye süresini 6 aya çıkarttı. Peki bu değişiklik borsayı ne yönde etkileyecek? Piyasa ne zaman toparlanacak? Altın bu durumdan ne yönde etkilenecek? Borsanın dün de kayıpta olduğunu hatırlatalım.
0: Finansal piyasalar kurumsal piyasalardır. Yani güven ve istikrara dayalı olarak giderler. Finansal piyasada eğer güven ve istikrar ortamı sağlanmazsa o zaman buradan sermaye çıkışlarını görürüz. Fon operasyonları her ne kadar bütün borsaya yayılmamış bir risk olsa bile bütün borsaya yayılma ihtimali üzerinden sermaye çıkışlarına neden olduğu için bütün borsayı olumsuz yönde etkiledi. Sadece fon piyasasında değil hisse senetlerinde de düşüşler görüyoruz. BIST 30 yine görece fena gitmiyor. Orası biraz daha ilk 30'daki firmalar olduğu için daha sağlam, daha çok yatırım alan taraflar. Fakat BIST 100 ve diğer borsadaki işlem yapan firmalara baktığımızda aslında özellikle para fonu kısmında oldukça düşük bir seyir görüyoruz. Paralar ödenmeye başlandığında yani 3 ile 6 ay içerisinde fon piyasalarında yeniden güvenin tesisi mümkün olabilir. Altındaki düşüşün temel sebebi FED faizlerindeki artırımlardı. Hala jeopolitik riskler devam ediyor. En önemlisi Merkez Bankası alımları sürekli olarak devam ediyor. Yıl sonu beklentilerinde belli revizyonlar, ufak düşüşler olsa da birçok büyük firmanın, yatırım danışmanlık firmalarının global çapta hala beklentilerini çok ciddi oranda düşürmediğini görüyoruz. Yani altında yukarı yönlü trendin devam etmesini mümkün görüyoruz.
7: Dün bazı kaynaklarda istifasıyla alakalı haberler çıktı ama yalanladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Hakkında çıkan istifa haberleri için şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise gerçek dışı iddialara karşı hukuki hakların saklı tutulduğu açıklamasını yaptı değerli dinleyiciler. Bakan Sayın Mehmet Şimşek, şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemeli derken Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bakanımızın hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı ya da ticari bağı yoktur. Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklar saklıdır. Bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemelidir yönünde açıklamalar geldi. Peki, bir kişinin temel kışlık ihtiyacı yaklaşık 6 ila 8 bin lirayı buluyor. Yani kış sezonunun arefesinde sonbahar mevsimine doğru ilerlerken beraberce 4 kişilik bir ailenin yemek faturası ise 2-3 bin liralara kadar çıkıyor. Ayda 2 defa dışarıya çıkalım, dışarıda yemek yiyelim derseniz bir kışlık kıyafet alışverişine denk geliyor. Bir Kaan Zenginli haberi ve gayet çarpıcı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte mont, bot, kazak ve kalın pantolonlar artık vitrinlerde yerini aldı. Tüketicinin temel ihtiyaçlarından oluşan orta segment bir alışveriş sepetinde mont ortalama 3000, bot 2500, kazak 900, pantolon 1100, bere atkı 500 lira civarında. Böylece bir kişinin temel kışlık gardırop maliyeti 6 ila 8 bin lira arasında biçimleniyor. Bütçeye uygun alternatiflerle bu tutar aşağıya çekilebilir tabii ama üst segment markalarda da bu fatura rahatlıkla 10 bin liranın üzerine çıkıyor. Geçen yıla kıyasla giyim tarafında fiyatlar daha kararlı seyretse de yeme içme sektöründeki tablo tam tersi. 4 kişilik bir ailenin ortalama bir restorandaki tek öğün maliyeti 2000 ile 3000 lira bandında seyrediyor. Ayda 2-3 defa dışarıya çıkıldığı hesaplanıldığında bu 6 ila 9 bin liraya, 4 kez dışarıya çıkıldığında yemek yendiğinde 8 ila 12 bin lira seviyesine çıkıyor. Özellikle İstanbul'daki restoran fiyatlarının Londra, Paris ve Milano gibi dünya metropolleriyle yarışır hale gelmesi dikkat çekiyor. İki kalem arasındaki en temel fark harcamanın kullanım ömründe ortaya çıkıyor. Giyim alışverişinde tüketici ve yüksek bir toplu ödeme yapsa da aldığı mont ve botu aylarca hatta yıllar boyunca kullanabiliyor. Yemek harcamasında ise aynı bütçe tek bir akşamda tükeniyor, uçuyor, gidiyor. Ayrıca fiyat artışlarının hızı da iki sektörde farklı işliyor. Gıda, kira, enerji ve işçilik gibi sürekli artan işletme maliyetleri restoran menülerine anında yansırken tekstil tarafında sezon başı olması sebebiyle işletmeler fiyat arttırmak yerine kampanyalarla tüketiciyi mağazaya çekmeye çalışıyor. Özellikle geçen sezon ürünlerinde indirimler devam ederken yeni sezonda farklı bütçelere yönelik olarak da seçenekler sunuluyor. Yani kışlık kıyafet mi alacaksınız yoksa ailece dışarıda ayda bir kez birkaç kez yemek mi yiyeceksiniz? Kararı iyi vermek gerekiyor. Vatandaşın alışveriş alışkanlıkları yeniden şekilleniyor. Buna göre kışlık alışveriş toplu ve dönemsel bir harcama olurken yeme içme harcamaları daha küçük parçalar halinde gerçekleşiyor. Ancak sık tekrarlandığı bütçede önemli bir yer tutuyor. Giyim tarafında sezon başında fiyatların görece sakin seyretmesine rağmen yeme içme sektöründe fiyatlar daha hareketli. Dolayısıyla tüketici kışlık alışverişte kampanya ve indirim dönemlerini takip ederken yeme içme harcamalarında ise restoran seçimi, menü tercihi ve dışarıda yeme sıklığı yeniden hesaplanıyor. Kışlık alışverişte sezonun başında fiyat avantajı aranırken yeme içmede vatandaşın karşısına yani hesapta daha yüksek bir fatura çıkıyor. Yeme içmenin o günü sadece kurtardığı, hatta o günün birkaç saatini kurtardığı, sonrasında el ele baş başa kalındığını da bilmem anlatmaya gerek var mı? Şimdi AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'a lütfen kulak verin. Şöyle diyor Özcan: 2 milyon emeklimiz kucaklanmayı bekliyor, onları görüyoruz ve anlamaya çalışıyoruz.
2: Şunu ifade etmek istiyorum. 2 milyon 104 bin civarında emeklimiz gerçekten de kucaklanmayı bekliyor. Bunu görüyoruz. Rakamsal olarak da görüyoruz. Emeklilerimizi görüyoruz, anlıyoruz ve bunlarla ilgili çalışma başlatıyoruz. Yaptığımız çalışma hane geliri arttırıcı destek programı hazırlandı. Bununla ilgili çalışmalar bitti. İnşallah teklif de edildi, sunuldu da. İnşallah bu 2027 yılının bütçe görüşmeleri esnasında emeklilerimizi kucakladığımız bir çalışmayı da orada sunmuş olacağız. Detaylarını Bakan Bey açıklasın isterim. Biz emeklilerin problemlerini duyduğumuzda bununla ilgili bir gayret ortaya koyuyoruz. Bir çalışma ortaya koyuyoruz. Evet. Ve bu çalışma esnasında örneğin sadece onlara verilecek olan katkı ya da kaç kişiye bir katkıda vermemiz, kaç kişiye katkı vermemiz gerekir rakamını araştırmıyoruz.
7: Emekliyi anlamak ya da çalışanı anlamak çok zor olmasa gerek. Piyasaya çıkarsanız eğer, sokağa inerseniz, esnafı ziyaret ederseniz, pazarda dolaşırsanız, etrafınıza bir kulak verirseniz hemen anlatırlar. Hemen. Milyonların Ocak zammı şekilleniyor. Emeklilerin zam oranını, memurlarınsa enflasyon farkını gösterecek verilerin üçüncüsü için gözler Eylül enflasyonunun açıklanacağı olan tarihe. Yani 5 Ekim'e çevrildi. Anketlerde bazı tahminler var. Anketler ne getirecek acaba? Temmuz-Aralık enflasyonu %10.73, SSK ve Bağkur zam oranı 10.73, memur emekli tüfe farkı 3.49, memur emekli zam oranı 8.66, SSK ve Bağkur en az 26.079 lira, memura en az 76.305 lira, memur emeklisi en az 34.257 lira. Sevgili dinleyiciler, Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağkur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Bu uygulamayla yine müracaat edilir ve %10.73 artış yansıtılırsa en düşük emekli aylığı ödemesi Ocak ayında 23.552 liradan 26.079 liraya yükselecek. Anketler var. Anketlerde öngörülen bazı fiyatlar ve oranlar var. Pekala, bunların getirdiği yeni maaş skalaları var. Bakalım hangisine denk geleceğiz? Ne günlere denk geldik? Kontrolden çıkarsa tehlikeli diyorlar. Son dönemde yapay zekanın oluşturduğu tehlike bu kez dünya liderlerinin de bulunduğu New York'taki Birleşmiş Milletler çatısı altında gündeme geldi. Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan yapay zeka şirketlerinin yöneticileri uyarılarda bulunuyor. Yapay zekanın kontrolden çıkma, kendi başına kararlar alabilme ihtimali en çarpıcı nokta. Yetkililerden, CEO'lardan biri, önümüzde bir seçim var. Yapay zeka, üretkenlik ve keşfin yeni bir rönesansı olabilir, çalkantı ve düzensizliği yeni bir sanayi devrimine dönüştürebilir diyor. Beyaz Saray'da buluşan Trump ve Jinping de yapay zekada işbirliği çağrısında bulunuyor. Sömürüde işbirliği, endüstrileşmede, sanayileşmede işbirliği, dünya politikalarında işbirliği, ardından sömürenler ve sömürülenler grubunda terazi gefeleri kendilerince ve denk geldiğinde onlar işlerine, planlarına devam ederler. Yapay zekayı da Birleşmiş Milletler'in gündemine taşımışa benziyorlar. İkili görüşmelerde de meseleyi ele almışa benziyorlar sevgili dinleyiciler. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu ve aileleri uyardı. Çocukların oyun platformlarında, sosyal medyalarda kimlerle iletişim kurduğunun muhakkak takip edilmesi gerektiğini söyledi. Manisa Turgutlu'daki olayı da değindi Milli Eğitim Bakanı. Turgutlu'da bir okul saldırısı olmadı. Kahramanmaraş'taki bir okul saldırısıydı. Evet, ama bu okul önü saldırısıydı dedi. Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Saldırı okulda olmadı. Bu saldırıyı sadece okul güvenliği ve emniyet üzerinden okumamak lazım diyor Milli Eğitim Bakanı. Dinleyin.
9: Turgutlu'da bir okul saldırısı olmadı. Yani şimdi okul saldırısı dendiğinde Maraş'taki bir okul saldırısıydı. Çok önemli bence. Çünkü tam bir gün öncesinde biz İçişleri Bakanımızla birlikte 7 bakanlık toplam ortak her bakanlığın görev alanlarını tanımladığımız, yaz boyunca yaptığımız, başlattığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaştığımız bir basın toplantısı yaptık. Bir protokol imzaladık. O protokole göre işlemleri zaten yapmaya başlamıştı bütün bakanlıklar. Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve biz çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda.
7: Manisa Turgutlu'daki saldırgan H.O.'nun ki 16 yaşında sosyal medya hesabındaki paylaşımlara dikkat çekti Milli Eğitim Bakanı. Bir çocuk neden kendi profilinde Amerika'daki bir okul saldırısındaki bir saldırganın profil resmini kendi resmi yapar? Bir anne babanın bunu takip etmesi ve görmesi gerekir dedi. Okulda değil, okulun yakınlarında gerçekleşti diye de devam etti Milli Eğitim Bakanı açıklamasına. Diğer yandan 8 öğrencinin taburcu edildiği, yoğun bakımdaki 3 öğrencinin tedavi ise sürdüğü vurgulanıyor. Bakan Tekin saldırganın ilk ifadesinde akran zorbalığından söz ettiğini hatırlatıyor ve şöyle diyor. Çocuk henüz akran zorbalığı dediğimiz şeyi görebilecek kadar okula gitmemiş. 9. sınıfa yeni kayıt olmuş ve devamsızlığından dolayı da 2 ya da 3 gün ancak okula gitmiş diyor. Yeni kayıt olmuş ama 2-3 gün gitmiş. Çocukların sosyal medyada kurduğu iletişimi muhakkak takip edin. Ailelerin görevleri içerisinde bu diye ekliyor. Ah o ekran başı. Çocukların ekran başında geçirdiği zaman yalnızca bir oyun süresinden ibaret olmayabilir. Oyunların içindeki sanal odalar, mesajlaşma grupları, çocukları tanımadıkları kişilerle aynı dijital ortamda buluşturabilir. Peki aileler bu odalarda nelerin konuşulduğunu, çocukların kimlerle iletişim kurduğunu bilebilirler mi? Ya da biliyorlar mı? Uzmanlar dijital dünyada çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini özellikle söylüyor.
9: Sanal alemde kimlerle konuştuğunu, kimlerle sohbet ettiğini, kimlerin çocuklarımızı manipüle ettiğini takip ediyor muyuz?
10: Sanal dünyada da gerçek dünyada da çocuklarımızı ya yalnız bırakıyoruz ya da tanımadıkları kişilerle baş başa bırakıyoruz. Bugün birçok mesajlaşma uygulaması, birçok sosyal medya platformu maalesef bireysel kişisel odaları ve içine istediğiniz kişileri davet edebileceğiniz şekilde dizayn ederek çocukların buralarda aslında illegal her türlü oluşumun içerisinde olabilmesini destekliyor. Aileler maalesef bu odalara nasıl girilip çıkıldığını da bilmedikleri için çocuklarını yapayalnız bırakabiliyorlar.
9: Anadolu'da bizim kültürümüzde çocuklarımıza anne baba olarak ilk söylediğimiz şeylerden bir tanesi sokakta her gördüğünüzün her söylediğine inanmayın. Yabancılarla konuşurken dikkatli olun değil mi? Peki gerçek alemde bunu söylüyoruz çocuklarımıza da sanal alemde kimlerle konuştuğunu, kimlerle sohbet ettiğini, kimlerin çocuklarımızı manipüle ettiğini takip ediyor muyuz?
10: Burada ailelerin yapabilecekleri en önemli şey bu uygulamaların birçoğunun ebeveyn gözetimini destekliyor olması. Yani çocukların kimlerle iletişim halinde olduklarını ebeveynler kendi telefonlarından kontrol edebilirler. Ebeveyn takip programları ile çocukların telefonlarında ve tabletlerinde kullandıkları her türlü uygulamaya hakim olabilirler. Kimlerle yazıştıklarını, kimlerle iletişim halinde olduklarını, nelere ilgi gösterdiklerini de görebilirler.
7: Sizden bir ricam var diyor dostlarımızdan biri gönderdiği mesajında. Şu kaynak kitap, yardımcı kitap meselesi var ya, hala bununla uğraşıyoruz. Benim 4 evladım var, 4 öğrencim var evimde. Dün akşam yine 1500 liraya kaynak kitap almak zorunda kaldım. Okul yöneticileri, öğretmenler bu konuda maalesef uyarıları dinlemiyorlar diye göndermiş. Ali Bey'e çok teşekkürler, hayırlı işler diyelim. Biz muhatabına iletmekle mesulüz. Belki okulun adı vesairesi de olsa daha net bir şey şey söylemek mümkün olurdu yetkililerin de dikkatine sunarak. Malatya'dan Tevfik Dilek abimize sevgiler gönderelim. Kadir Bey'e selamlar gönderelim. 100 bin konut mağdurlarından biriyim diyor. %25 indirim kampanyasından yararlanmak istiyoruz. Sayın Bakanımızın, Çevre Bakanımızın bizi duyacağını ümit ediyoruz demiş Kadir Bey gönderdiği mesajında. İzmir'de Ahmet Bey bizi dinliyor. Vallahi hissiyatımızı tam anlamıyla tercümanlık yaparak dile getiriyorsunuz. O yüzden ben Radyo 7'yi de sizi dinlemeye de hep devam ediyorum demiş. Sağ olun efendim. Ahmet Bey'e selamlar. Evelallah sizi dinliyorum diyor. Bir başka dostumuz iltifat etmiş. Sağ olsun Mehmet Bey Konya'dan Mehmet Kale bir mukabele. Yine Konya'da bir Mehmet'imiz var. Mehmet Akçay. Ona da hayırlı cumalar diyor. Hayırlı cumalar derken sessiz dinlemeye devam ediyorum demiş ama ben arada ses çıkartın buradayım deyin derim. Recep Turgut'a sevgiler gönderelim. Kira meselesi en önemli gündem maddesi bence demiş. Fatih Murat Veziroğlu çok teşekkürler Konya'daki kardeşimiz, dostumuz. Aleyküm selam diyelim. Mersin'de Bayram Bey bizi dinliyor. Bir mesaj daha okuyalım sizi sıkmayalım. Hayırlı sabahlar ustamıza sevgiler. Aydın Usta'ya selamlar. Servis şoförümüz Murat Bey'e de selamlar. Onlar da serviste sizi dinliyorlar diye ekliyor ifadelerine. Peki biz devam edelim efendim. Çete savaşları İspanya'ya sıçramış durumda. Çete lideri Ümit Yalçın Malaga'da restoranda vuruldu. Saldırının aynı kentte öldürülen Daltonlar yöneticisinin intikamı için düzenlendiği düşünülüyor. Türkiye'de yeni nesil suç örgütlerinin kanlı hesaplaşması İspanya'ya taşındı. Genç Fenerbahçeliler grubunun kurucularından Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın Malaga'da silahlı saldırıya uğradı. Olay kentin en işlek noktası olan Muela Yuna'daki Long Bank Plaza'da yaşandı. İkisi kadın üç arkadaşıyla açık terasta yemek yiyen Yalçın'a merdivenlerden koşarak çıkan iki kişi ateş açtı. Yalçın'ın Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın'ın olay yerinde öldüğü ifade ediliyor. Yüzünden vurularak ağır yaralanan Ümit Yalçın hastaneye kaldırıldı ama öldü. Yalçın'ı vuran üç saldırgan kaçtı. Polis helikopter destekli operasyonuna devam ediyor. İspanya'daki operasyon inanılır gibi değil, değil mi efendim? Çete lideri Ümit Yalçın yurt dışında da mafyanın saldırısına maruz kalabiliyor ve pekala o saldırıların akabinde hayatını kaybedebiliyor. Türkiye'nin önemli problemlerinden biri haline dönüşmüş çete meselesi ve mafyatik ilişkiler. Devletimiz uyumaz dedi İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi. Hiçbir suçluyu da unutmaz. Vakti ve saati geldiğinde suçluların hepsinin tepesine biner. Yılbaşından bu yana yürüttüğümüz sınır ötesi kapan operasyonlarıyla alakalı da bilgi veriyorum dedi İçişleri Bakanı. Şöyle devam etti.
11: Yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, üçüncü nesil suç örgütleri vatandaşı tehdit ediyorlar. Vatandaşa çökmeye çalışıyorlar. Vatandaşın evini, arabasını kurşunluyorlar. Çıktıklar zaman yurt dışına kaçıyorlar. Devletimiz uyumaz ve unutmaz diyor. Devletimiz unutmaz. Hiçbir suçluyu unutmaz. Vakti saati geldiğinde de tepesine biner suçluların. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler. Hangi ülkeye kaçarsa kaçsınlar. Hangi deliğe girerlerse gitsinler. İçişleri Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı'yla, Dışişleri Bakanlığı'yla da birlikte organize hareket edelim. Takip edeceğiz. Ülkemize iadelerini sağlayacağız. Ve adaletin önüne çıkaracağız.
7: Şimdi başka bir kararlılıktan bahsedelim. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a adaları silahlandırmaktan kaçın mesajını gönderdi. Bakanlık Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına karşı Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Rum kesiminin ve Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla alakalı beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınılması, anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülük riayet etmesidir dedi. Bakanlık açıklamasında Doğu Ege adalarının gayri askeri statüsü 1923 Lozan, 1947 Paris Barış Anlaşmalarının açık şekilde düzenlediği anlaşmalardır. Bunun aksine gerçekleştirilen silahlanma faaliyetleri ve açıklamalar mevcut hukuki durumu değiştirmemektedir ifadelerini kullandı. Takip ediyoruz. Doğru. Altına imza attığımız anlaşmaların yükümlülüklerini yerine getiriyoruz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve pekala yetkililerinin Yunanistan'ın toprak bütünlüğünde hava, deniz, kıta sağlığı konusunda herhangi bir açgözlülüğü mevzu bahis değildir. O da doğru. Karşı tarafın aynı niyette olmadığını kabul ediyorum. O da doğru ama benim gözüm var. Şahsi olarak benim adalar başta olmak üzere zaten bize ait bu coğrafyanın doğal parçasına dönüşen, sadece 2 kilometre uzaklıktaki mesafedeki bir adanın elektriğini, suyunu sağladığımız, gıda tedariğini sağladığımız, hastane ve tedavi işlemlerini sağladığımız ada halkının varlığını doğrusu kaldıramıyorum ben. Doğrusu kaldıramıyorum. Lakin bir günce, bir gece ansızın oranın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parçası olduğunu hayal ediyorum. Kendimce hayal ediyorum. Resmi bir tarafım, tüzel bir kişiliğim, devlet yanım falan da yok. Bu benim talebimdi. Gitmeyin efendim bir yere. Buluşacağız.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
12: Reklam.
13: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
14: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
6: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
5: 4 numara.

0: 2 numara. Bir numara.
1: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam. Radyo
8: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %54 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişler, Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişler, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer yoğun noktalara baktığımızda TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme kavşağına kadar, TEM Kurtköy kavşağından Ataşehir'e kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
9: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Son dakika haber.
12: Fon soruşturmasında 11 şüphelinin daha tutuklandığı bilgisi geldi. Yepyeni ve en taze haber. 11 şüpheli daha tutuklandı. Böylece aynı soruşturmada tutuklu sayısı 45'e yükseldi sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz soruşturmada tutuklanan 26 kişi arasında Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'la Emre Tezmen de var. Hatta onlara ait 2.8 milyar liralık servete de el konulduğu ifade ediliyor. Son olarak az önce 11 şüpheli daha tutuklandı ve tutuklu sayısı böylece 45'e yükseldi.
13: 7 gün 7 sabah. 7 gün 7 sabah.
14: Ankara gündemi.
12: Şimdi başkentteyiz. Arkadaşımıza günaydın deme zamanı. Kemal Doğan hoş geldin, günaydın.
15: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
12: 25 Eylül Cuma sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
15: Öncelikle Başkan Erdoğan değerlendirmeli. Malum fon soruşturmasıyla ilgili ilk kez konuştu dün Amerika dönüşünde. Yargının kapsamlı bir soruşma başlattığını ve tutuklamalar olduğunu hatırlattı. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacağının altını çizdi. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmaması gerektiğini söyledi. Ne uğruna olursa olsun kimsenin serden kütük kapma yarışına girmeye, insanlarımızı tedirgin etmeye hakkı olmadığının altını çizdi. Türkiye ekonomisinin içinde bir risk olmadığını vurguladı Başkan Erdoğan. Sürecin şeffaf yürütüldüğünün de altını çizdi. Trump'tan da somut adım beklediğini ifade etti. Özellikle F-35 konusundan NATO'da görüşmüş dedi. Kendisiyle Türkiye'nin program dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koyduğunu kaydetti. Bu iradenin somut adımlarla dönüştürmesi beklediğini vurguladı. Ve BM kürsüsündeki çıkışıyla ilgili de net değerlendirmelerde bulundu. İlk kez ilk çıktığımızda nerede duruyorsak bugün de aynı yerdeyiz dedi. O gün söylediklerimize dünya kulak kabarsaydı bunca can kaybedi olmayacaktı ifadesini kullandı. BM reformu yapılmış olsa bugün savaşların önlenmesi işten bile değildi cümlesini kullandı. Ankara'ya dönersek, Ankara'da yeni partide isim krizi devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin takvimi belli oldu. 29 Eylül'de bir görüşme gerçekleştirecek Anayasa Mahkemesi. CHP'de 3 Ekim'e kadar bir süre verildi. İsimlerin karıştırılabileceğini öne sürerek başvuru yapan Yenilik Partisi'nden de dikkat çeken bir öneri geldi. Yeni partiyle birleşerek sorunu çözebiliriz öğrencisinde bulundu. Bizimle bir anlaşma istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar düşünsünler dedi. Ve Ankara'daki Mansur Yavaş krizi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş malum CHP'den istifa etmişti. Muhalefetin ortak adayı olmak için nabız yokladı ifade ediyor. Zaten bir buçuk yıl önce de benzer bir çıkış yapmıştı. Seçim yaklaştığı zaman isminin anketlerde üst sırada çıkması halinde aday olacağını ifade etmişti. Bu tartışmalar gözler bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de olacak. Bugün Ankara Garı terör saldırısı davasını izleyecek. Hemen arkasından da Dil Derneği'nin 94. Dil Bayramı etkinliğine katılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da o etkinlikte olacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
12: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
13: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir. Bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
14: Halkbank. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden 100'den fazla ülkeye yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı yılın 8,5 aylık döneminde 630 milyon doları aştı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Bu yayın Türkiye'nin içinden hatta dünyanın dört bir yanından internet üzerinden dijital platformlardan takip ediliyor. Yazan dostlar var, yazmayan dostlar var, yazamayan dostlar var. Alışkanlığı olanlar var, saygı duyuyorum gayet tabii. Olmayanlar da pekala var, onlara da saygı duyuyorum. Hayırlı cumalar diyor İngiltere'den, Londra'dan bizi dinleyen eksik olmasın Adem Bey. Adalarla alakalı yorumun sanki aklımızı okudunuz siz, inanılmaz diyor. Efendim aklın yolu bir diyelim. Yani kalbin de aklın da yolu bir. Fatma Hanım bizi Konya'dan dinliyor. Saldırının okulun bahçesinde ya da kapısında vesaire diye adlandırılması çok saçma geldi bana diyor. Milli Eğitim Bakanı'nın ifadeleri üzerine bu yorumu yapmış. Hüseyin Bozkurt'a çok teşekkürler. Ya bir haber programının insanın bu kadar huzur vereceğini ben hiç düşünmemiştim ben diyor. Kolaylıklar diliyorum ama gerçekten alışkanlık yapıyorsunuz diye de ekliyor. Hüseyin Hoca'ya sevgiler. Hüseyin Bozkurt'a onu da daima bekliyoruz. Tuncay Celep bizi İzmir'den dinleyen dostumuz, kardeşimiz. Çok da severim onu. Hayırlı cumalar diyor. Hayırlı işler diye de ekliyor. Muhabbetle selamlayalım. Uğur Abazlıoğlu, İstanbul'dayım. Bugün çok daha yakından dinliyorum sizi diyor. Hoş geldin diyelim, daima bekliyoruz. Oktay Hoca bizi Bursa'dan dinliyor. Karanlık işleri yine aydınlatmaya konusunda, aydınlatılması konusunda devletimize güveniyoruz. Artık eski Türkiye'nin olmadığı gerçeğini de gayet iyi biliyoruz diyor. Kıymet Hanım'a çok teşekkürler. Kıymet Atmaca, Kayseri Küçük İncesu'dan sizi dinliyorum diye ekliyor. Mesajlar böyle geliyor. Sizin de mesajınız ulaşabilir. Pekala bir gün o sizin de mesajınız olabilir. Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oralardan da sizlere yanıtlar veririz. Unutmayın, Instagram'da Mehmetcan Radyo 7 adresindeyiz. Tabela kavgası var. Bu isim benim, hayır ben bu ismi kullanacağım kavgası. CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz'la yine bir süre önce CHP'den istifa edip yeni partiyi kuran Özgür Özel arasındaki parti ismi tartışması mahkemeye taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz'ın isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından yeni parti yönetimine isim değişikliği yapılması yönünde tebligat gönderdi. Yani Özgür Özel yönetimine isminizi değiştirin dedi. Ancak yeni parti yönetimi bunu önemsemiyor. Herhangi herhangi bir isim değişikliğine de gitmiş değil şu ana kadar. Bunun üzerine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Bir tarafta Öztürk Yılmaz'ın eski CHP'li Yenilik Partisi Öztürk Yılmaz'ın, yine eski CHP'li Özgür Özel'in, şimdilerde yeni partisi velhasılı bir zihni karmaşaya neden olduğu gerçeği de gazetede haberleştirilmiş. Bir karar vermesi isteniyor Özgür Özel'in bir karar vermesi isteniyor. Aksi halde Anayasa Mahkemesi'nin meseleyi gündeme alacağı konuşuluyor. Bir de Mansur Yavaş, şimdilerde en çok konuşulanlardan biri. Hizmeti yoktu, kurtulduk diyor CHP'liler. Laf söyletilmezdi biliyorsunuz Mansur Bey'e. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ismi olarak bir itiraf aslında bu bir yandan. CHP kurmayları Yavaş'ın istifası için ciddi bir kayıp değil, Ankara için kalıcı proje üretmemişti. Parti kamburundan kurtuldu diyor. Mansur Yavaş'ın istifası kulislerde tartışılıyor. CHP'nin A takımı ayrılığı büyük bir kopuş diye görmüyor. Mansur Yavaş'ın 7 yıllık başkanlığını da tartışmaya açan CHP'liler, Mansur Bey'in hangi büyük projesi, hangi hizmeti vardı ki? Askıda ekmek projesi mi? Kemal Bey sayesinde bu noktaya geldi o. Siyaset biraz da vefa ister yorumunu yapıyor. Son dönemde Mansur Yavaş'ın sebep olduğu tartışmaların partiye zarar verdiğini belirten CHP yöneticileri, o kamburumuzdu diyor Mansur Yavaş için. Belediyede personelin %95'i CHP'li değildi. Genel müdürler Mansur Bey'in arkadaş çevresindendi. CHP'li olanlar mobbing görüyordu. Bu durumda 10 büyük şehrimiz Mansur Yavaş gibi olsa ne fark eder ki diye konuşmuşlar. CHP'li yetkililer konuşmuşlar. Gazete bunu ilk sayfadan okuyucusuna duyurmuş, Türkiye Gazetesi. O yetkililer kimler bilinmiyor tabii ama haber aynen böyle hazırlanmış, hem de manşete oturtulmuş. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından 41 olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üye sayısı 11'e düştü. Toplam 30 üyenin Mansur Yavaş'la birlikte istifa ettiği de dile getiriliyor. Bazı kaynaklarda Mansur Yavaş'ın tahmin edildiği gibi Özgür Özel'le yolunu yürüyeceği iddiası var ve yine bazı kaynaklarda hiç alakasının olmayacağı, bağımsız şekliyle devam edeceği iddiası ve yine bazı kaynaklarda siyaset yaşamını noktalayacağı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil olmak üzere bu tür arayışların tümünü sonlandıracağı söyleniyor ve yine bazı kaynaklara göre, ki burası belki de en çarpıcı kısmı olabilir, Mansur Yavaş'ın AK Parti ile görüştüğü ya da görüşeceği, beraberindeki belediye başkanlarıyla ve ekibiyle beraber o geçişi gerçekleştireceği iddiası. Hepsi kulis bilgisi tabii. CHP'den istifa ederek siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini söyleyen Mansur Yavaş'ın kısa vadede yeni partiye katılması ise pek beklenmiyor. Mansur Yavaş yeni parti dahil farklı siyasi aktörlerle temasını sürdürse de herhangi bir partiye katılmasının beklenmediği de haberlerde aktarılıyor sevgili dinleyiciler. En azından yakın vadede bu öyle anlaşılıyor. Abidin. Kurtlar Vadisi'nde rol alan Abidin Yerebakan, dizide ne izliyorsak 3 gün sonra onu yaşıyorduk. O zaman büyük resmi görmüyorduk tabii. Osman Sırav'ın bırakması bizim de aklımızı karıştırdı diyor. O filmi izleyenler bilenler bilir. O karakteri de gayet iyi bilirler. Sırav'ın projeyi devretmesinin kendileri için sürpriz olduğunu söylüyor Abidin Yerebakan. Bu insanlar bunları nereden biliyorlardı? Nasıl yazıyorlardı? O zaman büyük resmi görmüyorduk tabii. Osman Sırav'ın bırakması aklımızı karıştırdı. Biz bir şey izliyorduk, 3 gün sonra onu gerçek hayatta yaşıyorduk dedi. Dizinin 50. bölümüne yaklaştığı dönemde Osman Sırav'ı mutsuz gördüğünü ve sete geldiğinde kimseyle konuşmadan doğrudan ofisine çıktığını söylüyor oyuncu. Osman Sırav'ın projeyi 55. bölümün ardından devretmesinden sonra Nevzat isimli bir kişinin yönetmen hakkında Fethullahçı terör örgütüyle yürümek istemedi ve keşke her şeyi anlatsaydın şeklindeki sözlerin kendisinde soru işaretleri oluşturduğunu söylüyor. Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı, hatırlayacaksınız. Rahmetli Osman Sınav, mafyayı nasıl tanımladığını o günlerde Ülke Televizyonu'nda arkadaşımız Eda Özdemir'e anlatmıştı. Ofisyal bir mafya tanımı yaptıklarını söylemişti. Siyah takımlar giymiş kişilerin sadece mafya tanımı içinde olmadıklarını kaydediyordu. Şöyle demişti Osman Sınav.
16: Yani resmi gazete daha çıkmadan, resmi gazetede yayınlanacak şeyden haberi olan ofisyal mafya tabir edilir. Yani mafya deyince insanlar sokaktaki siyah giyimli, benim gibi böyle siyah giymiş kara gözlüklü adamları anlarlardı. Mafya o değildir. Mafya asıl ülkenin ofisyal mafya, devletin içine yapılanmış ve devletin bütün damarlarında yapılanmış ve hatta şuydu ilk beraber arkadaşlarla yazdığımız, bizzat benim ilk, daha hiç kimse, bir tane oyuncu bile belli değilken kanala, yayınlanacağımız kanala bir tanıtım vermiştim yazıyla. Bu ülkenin milli gelirinin yarısı vergilendirilmiyor ve bizim adına Kurtlar Vadisi dediğimiz karanlık ve puslu bir vadiden geçiyor. Bu ülkede yaşayan masum her vatandaşa kesilmiş toplumsal bir haraçtır. Bu bir mafya dizisidir. Kurtlar Vadisi.
17: Böyle başlıyordu.
16: Evet, böyle başlıyordu. Cümlesi budur yani mafya dizisinin, yani ofisyal mafyanın ülkenin ekonomisini ne haraç kesen, ülkeye haraç kesen bir mafyalanma yapısından bahsediyordu. Bu onun manifestosuydu. Yani altında yatan temel fikir, temel konsept buydu. Yani bir ülkenin ekonomisine işte haraç kesiyorsunuz, bunu anlatacağız demekti.
12: İyi yanlarımız var, garip yanlarımız var, kabulü mümkün olmayan yanlarımızlar maalesef var, fonlanan yanlarımız var, kaptırdığımız milyar dolarlarımız var, bir de çıldıran bireylerimiz var, onu da kabul etmek lazım. Serpil Altınok Dereci 33 yaşında iki çocuğunu bıçakla katletti, bir çocuğunu yaraladı. Akli melekeleri yerinde mi değil mi? Çünkü bir annenin bunu yapabilmesi öyle kolay bir iş değil. Mahkeme adli tıptan gelen raporu kale aldı tabii. Akıl sağlığı yerinde diyor adli tıp raporunda ve ardından da karar mahkemece verildi. Anne iki kez ağırlaştırılmış müebbete ve 18 yılda hapis cezasına çarptırıldı. Sevgili dinleyiciler, bir çocuğu dünyaya getirmekle, dünyaya gelmesi için köprü olmakla anne olmak arasında pekala ağırlaştırılmış müebbete ve 18 yıl

0: Acı ve sadece ızdırap haliyle hem çocuklara hem de büyüklere ızdırap haliyle dramatik sonuçlara neden olabiliyor. İşin acı tarafı bu. Ailenin patır patır döküldüğü gerçeği var. Fertlerin aynı şekilde bundan etkilendiği gerçeği var ve maalesef ciddi zarar görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta çocuklar, iklim ve kalkınma üzerine programlara katılmış, gündeminin kalkınma, iklim ve çocuk olduğu haberleri gazetelerde verilmiş, hazırlanmış. Muhammed Salah'ı herhalde duymayan yok. Trabzonspor'un yeni yıldızı, bir futbol yıldızı şüphesiz Muhammed Salah, Mısırlı oyuncu. Fotoğraf çektirdiği kaya biliyorsunuz herkesin artık gündeminde, bilmem farkında mısınız? Haritalarda tarihi yer listelerine alınmış. Belediye alana bank yerleştirdi. Muhammed Salah'ın oturduğu o kayanın yanına bir bank yerleştirdi. Ayakta kalmayın dedi. Vallahi ayakta kalın. Yani mümkünse banka oturmak yerine kayaya oturun ya da mümkünse yine yere oturun efendim. Yağışlı havada şu anda pek müsait olmayabilir ama Salah Yaylası tabelasının da burada dikkat çekici olduğunu söyleyelim. Dün Şanlıurfa'da korkutan bir deprem oldu. Allah'tan zarar, ziyan ve can kaybı yok. Karaköprü merkezli 5.4'lük bir deprem bu. 9 ilde paniğe neden oldu bu depremler. Uzmanlar sarsıntının 6 Şubat depremlerinden sonra Bozova fayında biriken sıkışmadan kaynaklandığını söylüyor. Depremin derinliği yine yüzeye çok yakın maalesef. Bilin bakalım kaç kilometre? Doğru bildiniz. 7.39 kilometre.
1: Tehlike devam ediyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Önemli bir fay hattı burası. Burada 6-6,5 büyüklüğünde depremler de yaşanabilirdi. Afrika lefası, Arap lefası sürekli bizim Anadolu lefasını sıkıştırıyor. Yani bu lefaların sınır hatlarında mutlaka bu tip hareketler oluyor ve buradaki fay hatlarını harekete geçiriyor. Tabii yani bizim bir de 2023'te Doğu Anadolu fay hattı tamamen hemen hemen kırıldığı için bu da tetiklemiş olabilir. Eğer yapılarımız sağlam olursa, önlem alırsak bu depremler bizim için afet olmaktan çıkar.
0: Evet, korkutan bir deprem ve maalesef deprem gerçeği içerisinde var olan bir ülkeyiz. Acı tecrübelerimiz var, yıpranmışlıklarımız var ama şu da bir gerçek. Yeniden ve yeniden ayağa kaldırdığımız afet bölgelerimiz de var. Evelallah diyelim tabii. Mesela Hatay. Yeniden hayat buldu. Asrın afetinde yerle bir olan Hatay, devletin seferberliği sayesinde ayağa kalktı, milletin de fedakarlığı sayesinde. Gayet tabii haber bunu belirtmemiş ama devletin seferberliği milletin gayreti ve fedakarlığıyla. 80 bin güvenli konut ve 15 bini aşkın iş yeri yeniden inşa edildi Hatay'da. Kepenkler açıldı, evlerin ışıkları tekrar yandı, sokaklardan çocuk sesleri gelmeye başladı. Hatırlayın o görüntüyü. İnsan hatırlamak bile istemiyor o trajik, acı günleri. Haklısınız ama 6 Şubat 2023'teki depremde dümdüz olmuş. Tarihiyle, yaşanmışlığıyla, mistik kokusuyla dümdüz olmuş Hatay görüntüsünden şimdi 3 yılın sonunda yepyeni bir çehreye kavuşmuş, deprem gerçeğine, zemin gerçeğine uygun, yeniden inşa edilmiş, ayağa kaldırılmış muazzam yeni bir kent. Emeği geçenlere çok teşekkürler.
2: 7 gün 7 sabah.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları Doğu Karadeniz'le, Hatay kıyıları Erzincan ve Erdoğan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul az bulutlu 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İzmir açık 26, Denizli 27, Afyonkarahisar 21, Antalya parçalı bulutlu 28 derece, Adana 31, Hatay 30, Ankara parçalı bulutlu 20, Konya 23, Sivas 25, Düzce 22, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 20, Trabzon 21 derece, Erzurum parçalı bulutlu 26, Kars 25, Van 24, Diyarbakır 33, Mardin 30, Şanlıurfa parçalı bulutlu 32 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 42, Bakü 27, Berlin 16, New York 22 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
0: Otopratik. Merak edip soran dostlarımız var. Altının fiyatında ne yönde bir değişme var diye. Gram altının serbest piyasadaki satış fiyatı şu anda 6.727 lira. Küsuratı da var ama satış fiyatı bu, onu söyleyelim. 6.636 liralardan alınıyor. 6.727

0: 1727'lerden satılıyor. Bu alış satış heyecanı da alışkanlığı da bu dünya hayatında bitmez. Hayat bitiyor en nihayetinde. Oyalanma. Müsaadenizi alıyoruz. Bize tanınan sürenin sonuna geldiğimiz işaretiyle beraber. Cuma'yı da tamamlıyoruz. Haftayı da ben Mehmetcan saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Pazartesi sabahı 7'de kimseye randevu vermeyin. Hayatı da konuşacağız. Hayatın getirdiklerini de. Saygılar ve sevgiler. Hoşçakalınız.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
7: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar değerli dinleyenler. Radyo 7'de yeni bir programla bu sabahta sizlerle birlikteyim. Ben Erkan Koç. 11'e kadar öyle güzel şarkılar, türküler dinleteceğim ki size. Kulaklarınız emin ellerde. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

kaliteli müzik dinlerim diyenler hafta içi her sabah 9'da Radyo 7'de buluşuyor. Bu programda biraz şarkılar, biraz türküler ama en iyiler var. Şarkılardan türkülere geçiyoruz. Öyle güzel bir türkü geliyor ki şimdi. Of!

Her gün farklı bir bölüm oluyor bu programda. Haftada bir cuma günleri de o zaman sıradaki şarkı sana gelsin bölümü var. Siz bana mesajınızı iletiyorsunuz. Ben de adınızı anons ederek güzel bir eseri size gönderiyorum. Gönder bakalım, acaba bugün bahtıma hangi eser gelecek merak ediyorum diyorsanız. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Eğer takip etmiyorsanız önce beni bir bulun. Erkan Onur Koç. Instagram'da Erkan Onur Koç hesabına buyurunuz. En son hangi fotoğrafı paylaştıysam onun altına adınızı ve hangi şehirde olduğunuzu yazınız. Gerisini bana bırakın. İsminizi söyleyerek bakalım size hangi eseri göndereceğim. Instagram'dan Erkan Onur Koç hesabından yazabilirsiniz. Şimdi programı Gülşen Kutlu ile devam ettireceğim. Ankara Misket.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Herkes.
1: Evide Yaşehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için,
2: Evide Yaş. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak, ekspertize Dino Bile.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBV AşoPenFly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin shopandfly? Bye, bye, bye.
3: Reklam.

Programımızın bu bölümüne ustayla başladık. Kayahan seslendirdi. Hiç ara vermiyorum. Bu programda bir şarkı bitmeden diğeri başlıyor. Ve bugün o zaman sıradaki şarkı sana gelsin dediklerimiz bakalım kimler? Samsun Atakum'dan Kadir, İstanbul'dan Ahmet Yokuş, Ankara Keçiören'den Yasemin Yalvaran, Antalya'dan Yeşim, Manisa'dan Bora ve Abdullah Halatoğlu Gaziantep.

Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde. İşte bu mesajlar bunu gösteriyor bize. Kayseri'den Çetin Çolakoğlu, Murat Koç. Neredesin Murat Koç? Hemen bakıyorum. İzmir. İstanbul'dan Emine. Ankara'dan Hüseyin. Kahramanmaraş'tan Derya. Kayseri'den Yeşim Yıldırım. Ve Hurşit. İki kişiyiz. Didim'den Kırıkkale'ye doğru gidiyoruz.

Kütahya'dan Süleyman Doğan, Konya'dan Ramazan Özdemir, Hırvatistan'dan Tekin Nokay, Ankara'dan Recai, İskenderun'dan Songül, Kamer Ankara'dan ve İsa Uygun Van. Bu şarkı da sizler için.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'desiniz ve ben Erkan Koç sabahınıza en güzel eserlerle eşlik etmekteyim. Bugün o zaman sıradaki eser sana gelsin diyoruz. Sırada öyle güzel bir türkü var ki. Kimler için? Haydi bakalım. Ankara'dan Ebru. Denizli'den Şerife Aycan. Ankara'dan Gülden Demir. Kayseri'den Ayşe. İstanbul'dan Halil. Ve Antalya'dan Delil.

0: tutmuyor elim turnalar.
1: Aynı güzellikte bir türkü daha bağlıyorum, hemen gelsin. İzmir Buca'dan Sabır Yavuz, Antalya'dan Taner Oktaroğlu, Belçika'dan Zehra, Balıkesir'den Serpil, İstanbul Kağıthane'den İlhan ve Ali, İstanbul'dan Eyüp Yavuz Kanat, Sakarya'dan Dilek İğneci ve Almanya'dan Ramazan Altıntaş. Siz yazdınız, bu sabah da Radyo 7'de izlediniz. Bu eser de bizden size geliyor. Programda ilk saati geride bırakıyoruz. Önümüzde bir saat daha var. Benim de adımı söyle, bana da bir eser gönder bakalım, şansıma hangisi gelecek diyorsanız siz de bana yazabilirsiniz. Nereden? Instagram'dan Erkan Onur Koç. Instagram'da Erkan Onur Koç hesabına gelin. En son hangi fotoğrafı paylaştıysam onun altına adınızı ve şehrinizi yazıyorsunuz. Gerisi bende.

Karaman'dan Mustafa Koyun, Bursa'dan İhsan, Almanya'dan Erdoğan Günay, Konya'dan Seyit Ali, Denizli'den Mehmet Kirişoğlu, Antakya'dan Faris Gözel,

0: Ey sebebime.
1: Yürek sızlatan türküler bunlar. Bir tane daha dinleteceğim. Ardından kısa bir reklam aramız olacak. Sonrasında tarzımızı değiştirerek bu müzik ziyafeti devam edecek Radyo 7'de. Kimler için türkümüz? Hemen şöyle bir bakalım. Nerede kaldım ben? Bursa'dan Engin Çetin, Konya'dan Yüksel, Antalya Serik'ten Halil Küçük. Sayfayı bir yenileyim. Şükran Akkaya Antalya'dan ve Afyon'dan Neşet Erdoğan.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Dani Lozan'la. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
7: getir. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Kiminle devam ediyoruz? Müziğimizin çok usta bir yorumcusuyla, Müslüm Gürses'le devam ettireceğim programı. Ve onun sesiyle harika bir şarkıdır. Vefasız Alem gelecek kimler için? Ankara'dan Ayşenur, Davut Yılmaz Kütahya'dan, Konya Ereğli'den Neşet, Samsun'dan Yılmaz, Manisa'dan Metin Yıldırım,

O zaman sıradaki eserimiz kimlere gidiyor? Çorum'dan Hediye Deli Mehmet, İzmir'den Fikret Altunel, Ankara'dan Erhan, İzmir'den Mehmet Türk, Gaziantep'ten Baki, Osmaniye'den Derya Yalçındağ, İskenderun'dan Songül ve Bandırma'dan Nuriye Altunkaya.

Müslüm Gürses, ardından Mine Koşan, haydi bir de Orhan Gencebay gelsin. Vazgeç gönlüm diyecek. Kimler için? İstanbul Beşiktaş'tan Nuray, Ankara'dan Gamze ve Yasin, Almanya'dan Huriye, Eskişehir'den Mümin, İzmir'den Esma Erdoğmuş, İskenderun'dan Meliha ve Cihan Eker, İzmir.

bu tarzdan bir eser daha dinleteceğim. Ardından kısa 2 dakikalık reklam aramız olacak. Sonrasında türkülerle programı devam ettireceğim. Kimler için bu eserimiz? Mersin'den Hatice Delertaş, Kars'tan Tayfun, Sakarya'dan Bilge, Çankırı'dan Meliha, Denizli'den Halil Özdemir ve Kayseri'den Ömer Faruk.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Umran Oto
8: Ekspertiz. Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Ekspertise Dino Bile. Her güzele bir Mindus.
11: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
13: Sensat.com.
14: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
15: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
14: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
16: Sensat.com.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Türkülerden bir demetle devam edecek. Şöyle bir Güneydoğu Anadolu'ya götüreceğim sizleri. Öyle güzel iki türkü peş peşe gelecek ki. İlki Hüseyin Turan yorumuyla kimler için? Mersin'den Cumali, Nürnberg'den Mehmet Öztürk, Elazığ Harput'tan Süleyman Karahan, İzmir'den Yıldıray, İstanbul'dan Hasan ve Ümit ve Van Özalp'ten Hasan Can.

Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da müzik siyafeti devam ediyor. Kütahya'dan Mesut, Zonguldak'tan Sevil, Adana'dan Hanifi, Antalya'dan İsa ve Sivas'tan Melih.

Son bir türkü daha dinleteceğim. Ardından tarzımızı değiştirerek programın artık final bölümüne gireceğiz. Kimler için eser? Antalya'dan İbrahim Karit, Giresun Tirebolu'dan Öznur, Kütahya'dan Doğan, Iğdır'dan Ahmet, İzmir'den Tanju, Aydın Nazilli'den Özlem, Osmaniye'den Yusuf,

Oh, peş peşe ne güzel gitti bu türküler. Ne dersiniz? Programda artık sona geldik değerli dinleyenler. Son iki eser sizler için seçtiğim. Bugün o zaman sıradaki şarkı sana gelsin dedik. Bu eser kimler için? Hemen bakalım. Ankara Çubuk'tan Kemal, İzmir'den Ayşe Özbek, Ankara'dan Gülden Kaya, İzmir'den Fatma Yılmaz, Kayseri'den Havva, İzmir'den Vildan, Ankara'dan Elif, Denizli'den Emel Ayhan, Edirne'den Murat. Sıradaki şarkı tüm şoförlere gelsin demiş. Direksiyon sallayarak alın teriyle ekmeğini kazanan, tüm ticari araç kullananlara hayırlı işler olsun, bereketli bir gün olsun. Yalova'dan Arzu. Programa katılan dinleyenlerimize teşekkür ediyor ve ben Erkan Koç artık huzurlarınızdan ayrılıyorum. Umarım bugünkü dinlettiğim şarkıları, türküleri beğenmişsinizdir. Size hayırlı bir cuma günü diliyorum. Sevdiklerinizle beraber harika bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi sabahı Allah izin verirse ben yine Radyo 7'de olacağım. Saat 9'da. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları kapsamında adaletsizliğe karşı küresel tutumun önemine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'nin ilk günden bu yana tarihin doğru tarafında durduğunu ve dünya kamuoyunun aynı noktaya gelme eğiliminde olduğunu ifade etti. Türkiye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasındaki iddialarına New York'taki 3. katip düzeyinde yanıt hakkını kullanarak karşılık verdi. Yapılan resmi açıklamada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaların kesinlikle reddedildiği vurgulandı. Gazze'deki saldırıları nedeniyle uluslararası alanda tepki toplayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, New York'ta protestoların hedefi oldu. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabı esnasında bina dışında toplanan kalabalık gruplar tarafından geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi. Öte yandan salonu birçok ülke terk ederken Azerbaycan kalanların arasında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda ve sosyal medyada hakkında dolaşıma sokulan istifa iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Şimşek, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve ekonomik istikrarı hedef alan spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik sürdürülen geniş kapsamlı soruşturmada adli süreç devam ediyor. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 11 şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. İstanbul merkezli 13 ilde usulsüz vatandaşlık işlemlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda adli makamlara sevk edilen 33 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin Türk vatandaşlığı kazanımı sağlamak amacıyla muvazaalı gayrimenkul satışları ve evrakta sahtecilik yaptıkları saptandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,97, avro 55,78, gram altın 6.726, çeyrek altın 11.076 lira. Brent petrol 106 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.979 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

olmaz artık, olmaz artık. Belli ki bugün kimsenin yarım kalmış hesabını açmaya niyetimiz yok. Olmuyorsa olmuyor diyoruz değil mi? Hayat devam ediyor. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Ama yalnız değilsiniz. Neredeyseniz, neler yapıyorsanız şöyle radyolarınızın sesini biraz daha açın. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan mikrofonda yerimi aldım. Güzel, keyifli şarkıları sizlere ve sevdiklerinize armağan etmek için buradayız. Geldiyseniz hoş geldiniz.

Aldanırım. İnsan unutuyorum zannediyor. Sonra bir ses, bir söz, sonra küçücük bir şey geliyor. Ve anlıyorsun ki unutmak dediğin öyle kolay da olmuyor. Kalp de bir tuhaf değil mi? Akıl tamam diyor. O hala bildiğini okuyor. Hele bir de çabuk inanıyorsanız aldanmak da öyle içten değil. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Hani az önce söyledi ya, unuttum sanıyor insan diye. Söyledim ya daha doğrusu. Şöyle bir kulak verelim bakalım neler söyleyecek.

0: şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

İnsanın kendine bile cevap veremediği sorulardan biri değil mi? Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Hani unutmak zamanla değil, böyle kalbin vazgeçmesiyle ilgili ya. Ömür geçiyor da işte bir şekilde geçiyor ama kimi insanın izi geçmiyor maalesef.

0: Unutulmak tuhaf şey değil mi? Böyle hani insan hayatından çıkmayı göze alıyor da böyle hafızasından unutma, çıkmayı unutma çok da göze almıyor. Hani böyle beni unutma derken aslında bir yerlerde böyle izi kalsın ister ya. Hani böyle sevilmenin ardından belki de ne bileyim en büyük isteğimiz hatırlanmak.
1: Burası Radyo 7.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. En güzel şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Tabii Radyo 7'nin güzel tarafı da bu işte. Böyle bir şarkı geliyor. Yıllar aklınıza gelmeyen, yıllardır böyle düşünüyorsunuz ama aklınıza gelmeyen bazen birini hatırlatıyor. Bazen iyi ki diyorsunuz, bazen uf keşke diyorsunuz. Bir diğeri bambaşka bir yere götürüyor. Biz burada yalnızca böyle şarkıları değil, hani hayatın içinde ne varsa paylaşıyoruz ya sizlerle. Nerelerdeyseniz şöyle radyolarınızın sesini biraz daha açın. En sevilenler sizlerle ve en sevdiklerinize gitmeye devam edecek.

0: saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

imkanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

bedenin böyle dönmesini istemek çok kolay değil mi? Ama böyle mesele geri gelmesi değil ki. Aynı duyguyla mı dönecek? O önemli değil mi? Aynı yerden devam edecek mi? Çünkü araya böyle bir de zaman girdiyse, kırgınlık girdiyse böyle hiçbir şey bıraktığın yerde kalmıyor maalesef. O yüzden böyle dön ne olur demek. Hani iki kelime. Yaşattığı duygu işte o kocaman bir hikaye olur ondan.

Hani insan gerçekten merak ediyor değil mi? Gerçekten özlediği için mi dönüyor? Yoksa böyle çağrıldığı için, evet istediğimi yaptı diye görmek için mi dönüyor? Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, karşı tarafa hala aynı karşılığı veriyor mu, aynı duyguyu veriyor mu? Yoksa herkes çoktan kendi yoluna mı gitti? Bunu anca böyle yaşayarak görüyor kişi.

daha ne olsun, daha ne söylesin değil mi? En güzelini söyledi zaten. Ya böyle sadece yanımda olsun dedi. Şu anda fonda duymuş olduğunuz şarkı da bence en güzel cevabı verecek. Ne dersiniz? Götür beni gittiğin yere. Aslında böyle hani sevdiğin insanla kurduğun hayatta adresin çok da önemi yok değil mi? Böyle birlikteysen yolda güzel, gittiğin yerde güzel. Hani mesele nerede olduğun değil. Orada kiminle olduğun çok önemli. Hatta öyle biri vardır ki böyle en güzel yerde bile eksikliğini hissedersin. Öyle biri de vardır ki böyle yanında olsun, dünyanın öbür ucuna gidersin o insanla. İnsan galiba en çok da bunu arıyor değil mi? Sen varsın ya, gerisini hallederiz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Böyle günün içinde herkesin işi gücü koşturması var değil mi? Derdi ayrı ama şöyle gelen şarkılarla hepimiz aynı yerde buluşuyoruz. Kimisi arabada böyle radyonun sesini açıyor, kimi çalışırken bizi dinliyor, kimi efendime söyleyeyim evde işinin arasında bizlere eşlik edenler var, onları da görüyorum ama Radyo 7 yıllardır böyle tam da bunu yapıyor. Hayat nereye gidiyorsa biz de sizlerle beraber oraya doğru ilerliyoruz. Şarkılar tanıdık, sesler tanıdık, duygular zaten hepimizin hemen hemen aynı. Türkiye'nin alışkanlığı diye boşa demiyoruz. Şimdi yıllar geçse de böyle ilk notasından tanıyacağınız, sizlere belki de o ah dedirten şarkılardan biri. Açtık mı radyonun sesini? Dinleyelim birlikte. Bu arada sevdiklerimize de armağan edeceğiz, haberiniz olsun. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101 an itibariyle isimleriniz ve fotoğraflı mesajlarınız ve Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına buyurun hadi mesajlarınızla.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin...

0: lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Ekspertizse Dino bile.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
8: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

0: ilgili olduğunu belirten Erdoğan, durumun finansal sistem ve genel ülke ekonomisi açısından bir risk teşkil etmediğini ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Çelik, katliam propagandasının yapıldığı Birleşmiş Milletler kürsüsündeki sözleri lanetlediklerini ve kabul edilemez bulduklarını vurguladı. Gazze'deki saldırıları nedeniyle uluslararası alanda tepki toplayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük bir protestoyla karşılaştı. Netanyahu'nun konuşması esnasında pek çok ülkenin diplomatik temsilcileri salondan ayrılarak durumu protesto etti. Kalanlar arasında Azerbaycan da yer aldı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile yürütülen ikili ilişkilere dair yapıcı mesajlar verdi. İki ülkenin coğrafi komşuluğuna dikkat çeken Mitsotakis, Türkiye ile yan yana yaşamanın bir kader olduğunu belirterek diplomatik temasların önemini vurguladı. Sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüpheliler arasında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin de bulunduğu öğrenildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen adli operasyonda gözaltına alınan Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamındaki diğer şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Meteorolojiye göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 26, Antalya 28, Sinop 25, Kayseri 23, Ardahan 21, Şanlıurfa 32 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Dünya Bankası, Türkiye'nin tarımsal gıda sektöründeki dönüşümü, verimliliği ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 750 milyon dolarlık finansman sağladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'deki ruhsat sahasında keşfedilen petrollü alan için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. Avrupa Birliği Konseyi Ukrayna Fonu kapsamında ülkeye yaklaşık 3 milyar avroluk yeni kaynak aktarılmasını onayladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki adli soruşturmalara ilişkin kamuoyuna değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın piyasanın sınırlı bir alanındaki münferit fonlarla

0: Der devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
5: Evideye Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3999, çalışma masaları 1299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey...
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Ekspertizse Dino bile.
11: Her güzele bir Mendus.
12: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
13: Umran Oto Ekspertiz.
14: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
15: Sen ne istersen ol.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
18: Peugeot.
19: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
20: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Reklam.
21: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kimler bizlerle birlikte, nerelerde bizleri dinliyorlar? Hollanda'da Nezaket Akkuş var. Eşiyle iş yerinde, eşi iş yerinde, kendisi evde temizlik yaparken dinliyor. Eşi Hasan Bey için Isparta Yalvaç Bahtiyar Köyü'ne şarkı gelsin. Gelsin vallahi, duyanlar varsa hemen gönderiyorum ben.

Antalya'da 5 yaşındaki kızı Aymina. Ay canım benim, okula gidecek, gitmeden önce bizleri dinliyor. Kızı için bir şarkı istemiş. Onu çok da seviyor Asiye Hanımcığım. Ay ne güzel, Allah bağışlasın, güzel günlerini görün. Allah'ım şu kedinin güzelliğine bakın maşallah. Nadire Hanım. Kışlık hazırlıyorlarmış birlikte. Oğluşumla kışlık hazırlıyoruz diyor. Vallahi bir kışlık hazırlarlar. O domatesler var ya, artık nerede bulunursunuz bilmiyorum. Top gibi oradan oraya hop atar. Tecrübeyle sahip, iyi biliyorum. Tecrübeyle sabit olduğu için evde de var hani. Oradan imanlıyız biz. Güzel şarkı. Bu şarkı da benim dileğime gelsin. Hani böyle insanın yanında böyle beraber, tabiri caizse böyle saçmalayabildiği, efendim ona beraber gülebilen, sonra aferin iyi yaptın, şimdi bunu nasıl toparlayacağız deyip sonunda yine bir yolunu bulduğunuz dostumuz, arkadaşımız olmalı değil mi? Hele ona yapılan böyle bir haksızlık varsa, işte benim ayarım biraz kaçıyor. Maalesef ben dayanamıyorum çünkü haksızlıklara. İnsan böyle sevdiğine yapılanı kendine yapılmış gibi görür ya, böyle birbirimizi kendimize getiririz. Böyle gerektiğinde savunuruz. En çok da beraber güleriz. Dilek taşı adı üstünde. Bu da benim dileğim için olsun.

Kırıkkale'de Yılmaz kardeşi Sultan'a şarkı armağan ediyor. 7/24 dinliyoruz sizi demiş. Eşi İbrahim, kızı Elif için şarkı isteyen Nurcan Hanım var. O da İzmir, Bergama'da bizlerle birlikte. Mesajımı okur musun? Tabii ki okurum. Celal Bey göndermiş. Radyoya değil de yola devam ediyoruz der. Bütün kamyon şoförü arkadaşlarıma Hatay'dan selamlar gönderiyorum demiş. Ben de buradan bütün şoför arkadaşlarımıza sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Aman dikkat, sağlıkla gidin, dikkatli gidin. Burdur Gölhisar'da Aykut Bey var. Benimle her şeye yüklenen eşim Simge'ye armağan ediyorum demiş. Domatesle, pembe domatesler de hazırlanmış kasalarda. Hadi bakalım, bereketli olsun. Nerede?

Güzel bir çağrı aslında, değil mi? Sıradaki şarkı hastanede çalışan Ayşe, Şeyma ve minimiz Müberra. Ay gelsin tabii onlara. Zevkle dinliyorum, şarkılar da çok güzel diyen Gelibolu'dan sevgiler göndermiş Mürvet Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Bu fotoğraf kimindir? Oy maşallah. Kadıköy'de Bahar sıradaki şarkıyı. Sen bensiz yaşarsın ama ben yapamam diyenin yapabildiğine şahit ola. Aa yaparlar. Kim demiş yapamaz diye. Vallahi yapmaz dediğimiz her şeyi, o yapmaz dediğimiz her şeyi yapanları gördük. O yüzden herkes her şeyi yapabiliyor Bahar'cığım. Ama ben şarkıyı sana armağan ederim tabii ki. Denizli'de Özlem bizlerle. Oh incirler mi kuruyor? Her gün dinliyorum demiş, incir cips yapıyor. Hadi bakalım, kolaylıklar diliyorum size de. İskenderun'da Dudu var. Eşi Murat Bey için şarkı istemiş, bizden gelsin tabii.

0: Gül.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Birlikteliğimiz devam ediyor. Ne zamandır dinlemediğimi fark ettim. Keyifli bir şarkı. Biraz da sistemli. Yan.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona. Ekspertise Dynobile.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
12: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkıları nasıl geliyor? Keyifle dinlediğimiz şarkıları sizlere armağan etmeye de kışlık hazırlıkları var Malatya'da. Armağan ediyoruz. Gözüm önünde de böyle güzel mesajlar oluyor. Manisa merkezden şimdi beyler bana fotoğraf göndermişler ama kim olduklarını yazmamışlar. Çalışırken dinliyorlar. O kadarını anladım, fotoğraftan anladım o kadarını. Ama kim olduklarını bilmiyorum. Onu da söyleyebilirim. Şimdi bir de sahibinin sesinden dinleyelim bu şarkıyı, değil mi?

Aman böylesine can kurban, çaresi yok vallahi, kavuşacağız. Lamicim yok, kabul etmiyorum dedi. Daha ne desin değil mi bunun üzerine? Şöyle İstanbul'un o efendim kalabalık sokakları, kalabalık caddeleri. Şöyle bir dolaşalım bakalım neler olacak. 33. evlilik yıl, maşallah. Evlilik yıl dönümleri Necla'dan Osman'a, Ankara. Ankara'ya da sevgiler, selamlar. Almanya'da kim var? Manzara ile birlikte Hatice Hanım. Karşımda güzel manzara, elimde kahve, sıradaki şarkıyı da kendim için istiyorum demiş. Bir de güzel yarınlara. Ha, peki amin, güzel olsun tabii her şey. Yalnız sizin arkanızdan da Muhammed Bey'den gelmiş mesaj. Çay Cuma'da. Radyo 7 ile mesafelerin önemi yok. Yok tabii ki. Gurbetteki dinleyenlere selam olsun. Hayırdır böyle ayrı gayrı okuduk mesajları, ama hadi bakalım inşallah hayırlısı.

O güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de tüm zamanların en iyileri gün boyu yine sizlerle olmaya devam edecek. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak A Milli futbol takımı tarihindeki 655. müsabakaya çıkacak. Türkiye ile karşılaşacak olan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin son Dünya Kupası'nda mücadele eden kaliteli bir ekip olduğunu vurgulayan Zidane, A Milli Takımın ilk turda elenmesinin beklentilerin aksine bir durum oluşturduğunu ve Ay Yıldızlı ekibin zorlu bir rakip olarak kendilerine sorun çıkaracağını ifade etti. Portekiz'le Galler, UEFA Uluslar A Ligi 4. grup maçında karşılaştı. Portekiz 22. dakikada João Félix'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Ronaldo istediği gole ulaşamadı. UEFA Uluslar A Ligi 3. grup ilk maçında Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.920 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.96, euro 55.81. Gram altın 6.758 lira, Brent petrolün varil fiyatı 105,15 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Niğde Pozant Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometreleri, İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
8: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 990,

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
4: Sen neymişsin shop&fly? Bye, bye, bye.
5: Reklam.

0: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 16 ilde ikinci dalga operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakalama kararı verilen 47 şüpheliden 33'ünün gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek ayrıca FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İlgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacak. Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleşti. Kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdikleri belirlenen 12 kişiden 6'sı gözaltına alındı. Soruşturmada tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Şirket yöneticilerinin mal varlıklarına yönelik el

0: koyma işlemleri ise sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek istifa iddialarına yanıt verdi. Kendisiyle ilgili dolaşıma sokulan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Trabzon'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Dere yatağına sürüklenen otomobildeki iki kişi yaralandı.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %40 seviyesinde. Çağlayan alt geçidi Piyale Paşa Kağıthane yönünde sol şeritte araç arızası var. D100 Kartal Maltepe yönünde ise bakım onarım çalışması sona erdi ancak bölgede yoğunluk sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu'ya geçişler yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişlerde de yine aynı şekilde yoğun akıcı bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun, Avrupa'ya geçişlerde ise trafik akıcı ilerliyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünya Bankası Türkiye'nin tarımsal gıda sektöründeki dönüşümü, verimliliği ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 750 milyon dolarlık finansman sağladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz'deki ruhsat sahasında keşfedilen petrollü alan için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. Avrupa Birliği Konseyi Ukrayna Fonu kapsamında ülkeye yaklaşık 3 milyar avroluk yeni kaynak aktarılmasını onayladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 26, Antalya 28, Sinop 25, Kayseri 23, Ardahan 21, Şanlıurfa 32 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Atasay alışverişinde altının üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Reklam.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
5: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge,

Kıymetli dostlar, Talha, Bora, Öge, namı diğer Gölge ben. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz ve Gölge sizlerle programı bir güzel günde daha başladı. Cumamızı tebrik ederken bir hikmet ehlinin çok önemli bir anlatımıyla başlayayım. Diyor ki, insanın kalbinde üreyen dört köpek vardır. Bunlar kıskançlık, kibir, öfke ve şehvettir. Ve müthiş bir nokta koyuyor cümleye. Bilirsiniz diyor, köpek giren eve melek girmez.

güzel Allah'ım, sadrımı genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Yurt içinde, yurt dışında sesimi duyan her yana şöyle içerlerden bir merhaba.

Oy, cümleye bak. Ben sende çok kördüm. Doğrudur. İnsan görebilecekken bazen görmemeyi seçer. Bunu bazen bu şarkıdaki gibi aşkından yapar. Bazen de hırsından yapar. Öyle ya da böyle körlük, insanın bile isteye seçtiği körlük çok tehlikelidir.

0: Gecemize ehrediyor içime düşen kuşku.
1: Kavuşuruz bu şarkı.
0: Sırra kadem mi bastın kaşla göz arasında?
2: Rüya.
0: Nasıl anlatsam bilmem aramızdaki aşkı. Bir sıcaklık vardır ya, külle köz arasında. Sen ektin yüreğime en acı duyguları. Sen çaldın gözümden en tatlı uykuları. Aşkıma benzetirim tutmayan şarkıları. Bir gariplik vardır ya, sazla söz arasında. Sazla söz arasında.

Sen yüzüme gül yeter, bırak bahtım gülmesin. Sen kadrimi bil yeter, başka kimse bilmesin. Sen bir kez gel yeter, bırak kimse gelmesin. Hani bir mevsim var ya, kışla yaz arasında.

üçüncü kardeşimiz kötü niyetli değil. Ya bir mesaj göndermiş. Ben kötü hissetmedim. Demiş ki sen diyor adamı içmeden sarhoş ediyorsun sevgili gölge demiş. Bir kere öncelikle içki beladır. Hakikaten bir ton kötülüğün anasıdır Rabbim. Müptela olanları kurtarsın. Bulaşmamış olanlara da ne mutlu daim olsun. Fakat konu sarhoşluğa geldiğinde benim hep söylediğim bir şey var. Şimdi içki içen sarhoş oluyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? Çok içen adam gibi yürüyemez, konuşamaz değil mi? Günah işlediğini açıkça anlıyorsun. Diyorsun ki bu adam içki içmiş. Yalpalıyor böyle. Peki her haram işleyen aynı bu sarhoşluğu yaşasaydı, Allah aşkına sokağa çıktığında sen kaç kişiyi ayık görürdün? Yani haram yiyen, gıybet eden, iftira atan, suizan yapan, zulmeden yalpalasaydı sokakta yürürken.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Reklam.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249, banyo setleri 250.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Müzik.

7'de Güllü'yle devam edelim. Benim radyo programcılığına başladığım yıllardı. Vay be, ne çalardık bu şarkıyı. Bu albüm başkaydı, bu onunla tanıştığımız albüm. Yanlış hatırlamıyorsam ilk albümdendi bunlar veya bilemeden ikinci albüm. Nereden nereye ya? Hani hep bizim memleketimizde bir söz vardır, büyüklerimiz çok kullanırlar. Aman ne oldum deme, ne olacağım de. Çünkü hayat bu. Büyük konuşmamak lazım. Büyük konuşmasan bile kader başına çok şey getirebilir. Kendini garantide görmemen lazım. Bugün zenginsindir, yarın yoksul düşebilirsin. Bugün güçlüsündür, yarın zayıf düşebilirsin. İtibarın bile bir anda yerle bir olabilir. Çünkü öyle bir imtihan sahası ki başına her an her şey gelebilir. Gelebilecek tüm olumsuz ihtimallerden seni kurtaracak olana çokça gitmek lazım. Allah, kapısından ayrılmamak lazım.

Evet, Güllü'yü rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz dediğimiz ne çok sanatçı oldu değil mi ya son yıllarda? Bir taraftan kendi adıma düşündüğümde gerçekten doğru. İnsan yaş aldıkça sevgili dostum daha çok rahmetle andığı, tanıdığı oluyor. Daha çok cenazeye katılır oluyorsun gün geçtikçe. Ve o zaman anlıyorsun yaşlandığını, yaşaldığını. Yani yaşlanan sadece gözlerin değil,

0: niyetine.
1: Acaba diyorum sen onlardan biri misin? Bazısı böyle canı yanar. Çok yanmıştır. Çok yakan olmuştur canını. Ama kimse onun canının yandığını bilmedi bilmez. Neden? Çünkü öyleleri vardır ki tebessüm etmeyi hiç bırakmaz. Yüzü gülünce de görenler onu hep mutlu zannederler. Hep yarasız zannederler. Bazıları öyledir. Hep yarasız zannederler.

Bak daha az evvel rahmetle andığımız sanatçılar dedim. Bak, Ferdi Tayfur. Şarkıları, sözleri, sesi dinlediğimizde hissettirdikleriyle yaşamaya devam ediyor. Ama dünyada artık yok. Öyle işte bu dünyada, bir gün varsın, bir gün yoksun. İçine sefer etmeyen diyor, dünyayı dolaşsana. Kendini göremeyen, alemi görsene. Gören de o, gösteren de o. Sen görmeyi gözle.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Niğde Pozant Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometreleri, İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bay bay, hepsi dokuda
5: var. Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
6: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru

0: bütçenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Ekspertise Dynomille.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir.

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.
5: Bye.

Karadenizli dinleyicilerimize çok selam, ama hep söylüyorum, Karadenizlilik sadece Karadeniz'de yaşamaktan ibaret değil, her yerde. Mesela hani ben 7 sülale Bayburt, ama gerçekten Karadeniz'i çok severim. Karadenizlileri çok severim. Ve bir yanımı da böyle Karadenizli hissederim, biliyor musun? Hatta beni görüp benzetenler de çoktur. Ya sen Trabzonlu musun derler. Evet, selam olsun. Ayrılmayın.

Sevgili dostum Uğur Gökbulut bu programın metin yazarı gibidir. Ne güzel yazmış, diyor ki acaba siz de onlardan mısınız? Şu üç günlük imtihan dünyasında kötü olmayı beceremeyin. İyi niyetlerinden vazgeçemeyin. İnsanları bir çırpıda affeden ama kendini affedemeyin. Çok şey içinde yaşayıp insanlar kırılmasın diye sustuklarını söyleyemeyen insanlarız biz. Herkesin çok şey olduk da ne bu dünyanın insanı olabildik ne de ait olduğumuz yeri henüz bulabildik. Vay.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Sevemezsem seni diyor şair, canımdan öte. Sevmeyi bilmeyen özü neyleyim? Olursan el gibi yanımdan öte, yüzünü görmeyen gözün eyleyim. Dönsün tüm gençliğim yaşlı bir buna, benzesin gözlerim kanlı çana. Saramazsam seni böyle yana yana, yüzüne değmeyen yüzün eyleyim. Kalbim çile süslü bin nakış olsun, umutlarım aşka tek bakış olsun. İsterse tüm ömrüm kara kış olsun, sensiz ben baharı yazın eyleyim. Senden gayrısına veremem değer, her şeyin anlamı sendeymiş meğer. Nasihatler yersizsen yoksan eğer, tesellim olacak teselli olacak sözün eyleyim. Çayımın şekeri gibiydi nazın, her şeye değerdi güzel gözün. Yediğim içtiğim her şeyde yüzün, sensiz yemeğimde tuzun eyleyim. Olmadığın zaman çok üzgünüm, diyarlardan diyarlara sanki sürgünüm. Yokluğunda kara yastır her günüm. Ben sensiz sazın eyleyim.

Ya bu ne güzel bir türküdür arkadaş ya. Diyor ya, gönülden gönüle gider yaro yol gizli gizli. Bak Fransa nere, İstanbul'da gölge nere. Niye böyle söyledim? Sevgili dostlar, Almanya'ya geliyorum. Yeni kitabımın, ki bir hafta sonra çıkacak daha, ilk imzası 17 Ekim'de Stuttgart'ta. Stuttgart'ta Diyanet'in Merkez Camii'nin yararına bir kitap kültür fuarı var. Ben 17 Ekim'de orada ilk imza günü ve söyleşimi yapacağım. Şimdi bu bilgi bir kenarda dursun. Stuttgart'a bir telefon gidiyor. Fransa'dan. Halil Başol beyefendi ve kıymetli eşin Nesibe Başol hanımefendi. Diyorlar ki biz Talha Bora Öge'ye gelmek istiyoruz. Fransa'dan Stuttgart'a. Tabii benim etkinliğim akşam 20'de. Gerçi imzaya daha erken başlayabilirim. Tabii saat onlara uymamış. Ama benim oraya gidişimin nedeni oradaki caminin yararına ya. Ne güzel insanlar ki, ya gelemiyoruz ama hayrımız gelsin demişler. Ya bu çok güzel değil mi ya? Stuttgart'ta Derya Hanım var. Derya Ateş hanımefendi bu bilgiyi verdi. Dedim ya bana isimleri verin. İsimleri işte radyoda duyurulsun diye kendileri vermedi. Ben istedim. Dedim marifet iltifata tabidir. Fakat Rabbimin neler vereceğini Rabbim bilir. Şu dünyada bir iyilik yaparsın, bazen 10 misli bazen 20 bu dünyada görürsün. Ama ahiretteki mislini biz bilemeyiz. Her hayırın oradaki, o Rabbim iyilik fırsatlarını kaçırmayanlardan etsin.

Kıymetli dostlar, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz ve gündüz 14 gece 24 günde iki kez bu program var. İki kez yayındayım bu harika radyoda. Sizlere seslenmek büyük şeref. Yurt içinde, yurt dışında sesimi duyanlar var. Sesimi duymakla yetinmeyip bir de duyuranlar var yani. Sahipleniyor. Daha çok insan duymalı bu radyoyu diyor ve gayret ediyor. Ayrıca teşekkürler.

Daldan düşen yaprak gibi savruldum, hasretin çölünde yandım kavruldum, bir ayrılık kurşunuyla vuruldum, insafa gel, derman eyle güzel gözlüm. Neden gittin, neydi seni götüren, neydi aşkımızı böyle bitiren, hangi vapur, hangi vefasız tren, alıp da gitti seni böyle, güzel gözlüm. Vay vay, senin bu yaptığın affedilir mi? Dönsen eski neşem geri gelir mi? Habersiz selamsız gidilir mi? Nasıl yaptın böyle? Nasıl be güzel gözlüm?

Ellerimde resmin, gözlerimde sen. Bir sürpriz yapıp da geriye dönsen. Her gün biraz daha özlüyorum ben. Salınsam da karşımda şöyle güzel gözlüm. Umudum tükendi, hevesim bitti. Hayallerim bile beni terk etti. Sen gittin, nefesim gitti. Söyle be, nasıl yaşayayım? Söyle güzel gözlüm, güzel gözlüm.

Gel be dostum, sözümü dinle, değer vermeyeni unut. Gelmeyeni bekleme. Sabrını ve kalbini insanlar için idareli kullan. Seni kaybetmekten korkmayan biri için ne uykunu kaybet, ne de kendini.

Radyo 7'desiniz, Talha Bora Öge Gölge ile. Şimdi söyleyeceklerim bugün program içinde duyacağın en önemli sözler. Ne nasiplisin ki tam da şu an radyoyu dinliyorsun, beni dinliyorsun. Hatta büyük ölçekte belki de hayatında duyacağın en önemli şeylerden biri de olabilir. Bakış açına bağlı. Sevgili dostum, insan gün içinde uyandığından gözünü kapayacağına kadar Allah'tan ister. İstemelidir. Duanız yoksa ne öneminiz var diyor Allah. İsteyeceğiz. Ama ibadet, yani namaz kılmak, bir şey elde etmek için, yani işte bir araba, zenginlik, ev, sevdiğin kız, neyse, namaz bunun için kılınmaz. Bak, dua etmek, Allah'tan istemek başka, namazı sadece bunun için, ya ben kılayım da o bana versin diye kılmak başka. Namaz tam da başında niyet ederken söylendiği gibi, ne diyoruz niyet ederken? Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya. Bak şimdi, ne dedin? Sadece Allah rızası. Peki niye böyle? Ya sevgili dostum, Allah senden razı olursa, onun senden razı olduğu için sana bahşedecekleri, senin ondan isteyeceklerinin yanında hiç kalır. Hiç kalır. Ne istesen vereceklerine yetişemezsin. O senden razı olsun, vallahi gerisi gam değil.

Sevgili dostlar, Radyo 7 severler, Radyo 7'yi sahiplenenler, niye bu vurguyu yapıyorum özellikle? Bir duyurum var, zaman zaman söylüyorum bu aralar ama istiyorum ki tekrar edeyim, duymayanlar da duysun. Bilen vardır, bilmeyen vardır ama her ay radyolar araştırılır, dinleme araştırması, hangi saat, hangi radyo daha çok dinleniyor. Bu anlamda da teknoloji ilerledikçe değişimler yaşanıyor bu araştırmayı yapma adına. Haliyle sizden bu aralar denek olmanızı isteyebilirler. Yani bu konuda yardımcı olmanızı isteyebilirler. Siz de bir Radyo 7 sever, bir Radyo 7 gönüllüsü, dinleyicisi olduğunuza göre bunu kabul edin ki zaten mevcut olan bir gerçeği daha iyi tescillemiş olalım. Çok şükür derecelerimiz güzel ama mesele yükselmek değil, mesele biraz da orada kalabilmek. Bunda da tabii siz değerli dinleyicilerimizin katkıları, desteği önemli. Şimdiden güveniniz için, sevginiz için, dinlediğiniz gibi dinlettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkürler. Allah sizin güveninize, sevginize hepimizi layık etsin.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri...

0: Yes.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Expertise
2: Dynobile. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellik yer dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz.
1: Radyo 7.
3: Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak

0: Radyo 7 Haber.
1: Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Santral Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi fon soruşturmaları ve tasfiye süreçlerine ilişkin kamuoyunda çıkan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada tasfiye edilen ya da edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan ücret tahsil edileceği yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen baskınlarda örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen 83 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir klinikte gördüğü diş tedavisinin ardından evinde rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan küçük çocuk yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun ilan edilen ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik lokal bombardımanlarını sürdürdüğü aktarıldı. Düzenlenen son saldırılarda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü çift yönlü yoğun görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,97, avro 55,86, gram altın 6775, çeyrek altın 11.126 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 12.913 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı tarihindeki 655. müsabakaya çıkacak. Türkiye ile karşılaşacak olan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin son Dünya Kupası'nda mücadele eden kaliteli bir ekip olduğunu vurgulayan Zidane, A Milli Takımın ilk turda elenmesinin beklentilerin aksine bir durum oluşturduğunu ve Ay Yıldızlı ekibin zorlu bir rakip olarak kendilerine sorun çıkaracağını ifade etti. Portekiz'le Galler, UEFA Uluslar A Ligi 4. grup maçında karşılaştı. Portekiz, 22. dakikada João Félix'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Ronaldo istediği gole ulaşamadı. UEFA Uluslar A Ligi 3. grup ilk maçında Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti.

0: Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
7: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Expertizse Dino bile.
8: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
11: bak. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: Reklam.
14: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Affet bizi Allah'ım. Kırgınız kullarına karşı. Söyleyecek sözümüz yok. Yorgunuz Allah'ım, anlatmaya gücümüz yok. Ve mahcubuz Allah'ım, en çok da sana karşı. Günahlarımızdan kafamızı kaldırmaya yüzümüz yok. Ve bu mahcubiyet bize yeter. Kaybolmuş şu dünyanın orta yerinde ve yine senin kapından başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Ya Rabbi, sev bizi. Sevindir bizi. Affet.

غير غير Üzülme. Senin nasıl güzel sabrettiğini, yüreğine ağır gelenleri, sabrının içinde nasıl erittiğini, bu da benim imtihanım diyerek neleri göğüslediğini, yaşın ne olursa olsun, şu an nerede olursan ol, kim olursan ol, kimlerin kahrını nasıl çektiğini, kimseler görmese de, kimseler bilmese de Allah görüyor. Sevgili dostum rahat ol. Kimin ne olduğunu Allah biliyor.

kıymetli dinleyicilerimiz, Radyo 7'desiniz ve Talha Bora Öge, ben namı diğer Gölge. Şu an hangi ruh halinde dinliyorsunuz, gün nasıl başladı, nasıl geldi bilmiyorum ama şunu tahmin ediyorum. Belki bir anons değil, belki beş anons değil, belki anonsun bir bölümü, yani okuduğum, anlattığım, söylediğim şeyin bir bölümü bir yerden seni yakalıyor olabilir. Çünkü insanız. Hep söylüyorum. Acılarımız, sevinçlerimiz mutlaka bir yerde buluşuyor. Bak, incineceğini bile bile aynı davranışları sergileyen ve sen özür beklerken kendini haklı ilan eden, bir de sonrasında hiç pişmanlık emaresi göstermeyen insanların hayatında olabilirsin ama yüreğinde asla. Unutma ki sevginin iki kapısı var. Birinin üzerinde sadakat yazar, diğerininkinde merhamet. Yani bu ikisi yoksa yanlış kapının önündesin dostum. Yanlış adrestesin. Allah Allah. Güzel, bereketli, her şeye rağmen sağlıklı, hem bedenen hem ruhen sağlıklı bir gün olsun.

Ve evet, hepimizin gözünde bir umut var. Güzel günler yakın diye. Yüreklerimizde bir bekleyiş, sonumuz selamete varır diye. Ve tüm yaşadıklarımıza, tüm yaşananlara bakıp dudaklarımızın kenarında asılı hep o aynı cümle. Ya sabır diye. Ya sabır.

Programımızı her gün takip edenler hatırlayacaklar. En azından dikkatli dinleyip de o ana tevafuk edenler hatırlayacaklar ki şöyle bir cümle kurmuştum. Bir adam kaliteliyse ayrılığı da kaliteli olur. Kaliteli yaşar, bittiği zaman da kaliteli bitirir. Bununla alakalı meşhurdur. Anlatmakta ve dinlemekte ve inşallah siz de paylaşın, dinlettirmekte fayda var. Sorarlar işte bir kaliteli adama, bilenler hanımıyla anlaşamadığını bir şekilde duyarlar. Derler, neden anlaşamıyorsunuz? Cevaben şöyle söyler. Mahremim hakkında konuşmam. Aradan bir zaman geçer. Ve sonuçta olan olur, boşanır. Bu kez şöyle sorarlar. Ne oldu? Neden boşandın? Ve der ki bu kez başkasının mahremi hakkında konuşmam. Anlayana.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detay

0: Danny Lozan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastrefer'in Ferre artisi var.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

Sen de çoğu zaman bazı cümleleri sık sık kendimize telkin etmeliyiz. Çünkü insan kolay unutur, kolay dalar. Boş yere yormayacaksın kendini. Çoğu zaman ne anlattığını anlamayacaklar. Herkes yüreğinin büyüklüğü kadar sever seni ve zekasının yettiği kadar anlar. Anlamak istediği kadar anlar. Ve şunu da yaz bir yere. Çoğu ancak gözlerinin görebildiği kadar bilir. Dünyası o kadardır çünkü. Kabahat sende değil.

ve insanın aslında hatasını kabul etmesi, acizliğinin farkında olması, eksikliklerini bilmesi sanki omzundan bir yükü indirmiş gibi insanı rahatlatır, huzur verir. Bu nedenle şu şimdi dinleteceğim şarkıyı çok severim. Hatırlatır zannettiğimiz kadar büyük olmadığımız, kusurlu olduğumuz, bunu kabul etmenin naifliğini, insana yakışan bir hal olduğunu, sonuçta her noksandan münezzeh olan sadece Allah'tır. 3 günlük dünya yahu, yarına çıkmaya senedin mi var? Sıkma her olur olmaza canını, candan öte servetin mi var? Görmez misin ki niceleri karışıyor kara toprağa? Sen aldığın her nefese şükret. Sağlıkla aldığın şu nefesten daha büyük nimetin mi var?

Sevgili dostum, insanlar bir anda öfkelenmez ki. İçi haksızlıklarla dolmuştur belki. Öyle durduk yere ağlamaz ki. Yaşlar göz pınarlarında birikmiştir belki. Yani bir yere kadar saklayabiliyorsun. Bir yere kadar gülüp geçebiliyorsun. Sonrası bir haykırış. Sonrası sakinliğinden ve maalesef iyi niyetlerinden bir vazgeçiş. Ama yine de la havle de her vakit yakışanı yap.

Zamanla ipin ucunu bırakıyor insan. Kime sabır göstereceğini, kimden vazgeçeceğini, kime sen benimsin ve kime sen bilirsin diyeceğini zamanla anlıyor insan.

0: Herkes layığını bulsun diye bazen tutmak değil bırakmak, hep toplamak değil, ara sıra dağıtmak ve her zaman anlayışlı olmak değil, ara sıra da deli olmak gerek. Vay vay vay vay.
1: Bu öyle bir türkü ki herkes kafasına göre dinler şu türküyü. Zalim Mahsun-u Şerif'in türküsü, herkes başka algılarla dinler. Daha dinletmeden ben kendi algımı söyleyeyim. Arkadaş, şu güzelim topraklarda, şu güzelim memleketimde, vatanımda, Türkiye'mde, bu toprakların yemeğini suyunu içip bu topraklara ihanet eden, bayrağa saygılı olmayan, ezana hürmeti olmayan herkes zalimdir.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Televizyonu bir açtım. Dün karşımda direkt şu ayeti gördüm. Ekranda. Enfal suresi 29. ayet. Bismillah. Ey iman edenler, eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Ve sizin kötülüklerinizi örter. Sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Kurban olduğum Mevlam, daha ne desin? Nimetin güzeline bak, gözle göremezsin. Ama iki dünyanı da kurtarır. Diyor ki, iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış. Sevgili dostlar, Allah bu lütfu verdiği kullarından etsin. Verince de kıymetini bilenlerden. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine buluşacağız radyomuzu 7'de. Ve hatırlayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi. Elimizde bir bugün var. Kıymetini bilip anı yaşamalı. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,96, avro 55,87, gram altın 6757, çeyrek altın 11.088 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.902 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre, artisi var.
6: Evideye Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3999. Çalışma masaları 1299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
7: Burada her şey evim için.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Pencereni değiştir.

0: boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
9: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Schopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi schopenfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
10: Sen neymişsin Schopenfly? Bye.
11: Reklam.
12: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
13: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı, her telden Ebruli'yi sunar. Hangi?

bazı bölgelerde yağmurlar varsa yağmurlu bir zamanda güzel gitti bu şarkı diye düşünüyorum. Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Günlerin en güzeli ve en özeli canımız cumamızda yine bir kez daha beraberiz. Cumanız aşk ola, cumanız mübarek ola. Kim bilir belki bizden habersiz edilen bir dua kurtaracak. Bizi en zor anımızda karşılayacak ve saracak, sarmalayacak. Dua edeniz, evet, sizin haberiniz olmadan dua edeniniz çok olsun inşallah. Hoş geldiniz ve aşk ola. Başı...

sonu ve Ekim artık iyice kış geliyor. Yağmurlarla başladı, sararan yapraklarla da devam ediyor onların dökülmesiyle. Havalar hayli serinli, aman dikkatli olun ki bu havalar en tehlikeli havalar biliyorsunuz. Farkına varmazsınız, tak diye kapar, aman dikkat. Aman dikkatli olun efendim. Dışarı çıkarken şemsiyenizi almayı ya da üzerinize bir hırka almayı ihmal etmeyin. Dalgınlığınıza gelebilir.

yağmurlar deyince şöyle bir lisan yağmurlarını da dinleyelim keyiflice. Ferdi Tayfur'un o güzel yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Bir dahaki nisan yağmurlarına Rabbim kavuşmayı nasip etsin, görmeyi nasip etsin. Öyle diyelim değil mi cuma günü? Şöyle herkese hayırlı ömürler dileyelim. Ve Ferdi Tayfur'a bırakalım sözü.

Öyle. Böyle acil verenler gittiyse gitsin zaten. Gitti diye arkasından yıklanmayalım bence. Ne dersiniz? Çünkü iki yüzlü insanlar, evet, onlardan uzak kalmak lazım. Ha, o kendi gönül bağıyla istiyorsa, gönül rızasıyla istiyorsa gitsin. Gitsin yani. Öyle değil mi? Ama şunu da söylemek lazım. İki yüzlü insanlardan uzaklaşmak gerektiğini söyledik ya. İyi vaktinizde etrafınıza dönüp dolaşırlar. Kötü vaktiniz olduğunda insan hali her zaman hep mutlu yaşanmıyor değil mi? İniş ve çıkışlar var. O zaman ne yaparlar? Derhal sizden kaçarlar. Bir bakmışsınız puf, yoklar ortada.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
11: bak. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertise.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.

0: ile içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Kavuşmak isteyenler inşallah kavuşsunlar. Ama hayırlı şekilde bir araya getirsin Rabbim tabii ki. Bunu eklemek lazım. Allah her şeyi bir maksat üzere takdir eder ve bu nedenle hiçbir şey tesadüfi değildir. Tevafuktur biliyorsunuz. O yüzden bizler inşallahı muhakkak ekleriz yani. Çünkü ona sığınırız. Onun desteğiyle ve gücüyle de inşallah yapmak istediğimiz şeyleri başarırız Allah'ın izniyle. Değil mi sevgili canlarımız?

Gün gelir, vaadinden asla dönmeyen Rahman, Rabbim geceyi sabaha erdirir mi? Erdirir. Evet, derdi dermana kavuşturur, dalı çiçeğine kavuşturur. İşte burada yapılması gereken nedir? Sabrı göstermek. O sabrı göstermek kolay iş değil ama sabrın sonu selamet. Aşk olan.

ve Erkin Koray. Ne güzeldi değil mi? Ne güzeldir şarkıları. Büyük bir keyifle dinledik. Ve yine bir başka keyifli şarkıya tabii ki geçiyoruz. Çünkü burada kesintisiz bir akış var. Türkiye'nin alışkanlığının oluşmasının sebebi işte buradaki o düzenli akış. Senin için, sizin için güzellikler yapılması. Bir çabamız, bir gayretimiz var. Onları görüyorsunuz. İşte bu özen, bu güzellik sizi alışkanlığa dönüştürmesi için, değil mi, bir teşvik diye düşünüyorum. Efendim, aynı alışkanlıklarımıza devam edelim. Burası Radyo 7 ve Aşkın Sesi, ben Deniz Zeynep Sarıoğlu.

de sen sor, bir de sen gör. Evet. Görmesini istedikleriniz, görmek istediklerinize inşallah Rabbim kavuştursun. İnsanın içine kendisi neşe katmadıkça neşe verebilecek hiçbir şey yok bize. Kendi içinde olmalı bu.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün sona eriyor. İlk etapta 1071 konut aylık 10 bin liradan başlayan kiralarla vatandaşa tahsis edilecek. Katılım evim ve bir evimin devre için gerekli resmi başvurular yapıldı. Emlak katılım ilgili kurumlardan izin ve onayların alınmasının ardından devir işlemlerinin tamamlanmasını hedefliyor. Fon soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleşti. Kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdikleri belirlenen 12 kişiden 6 gözaltına alındı. Soruşturmada tutuklu sayısı 45'e yükseldi. Şirket yöneticilerinin mal varlıklarına yönelik el koyma işlemleri ise sürüyor. Fed'in faiz kararı enflasyonist baskı piyasaları hareketlendirdi. Altındaysa gerileme yaşandı. Gram altın 6700 liradan işlem görüyor. Hafta sonu Balkanlardan soğuk ve yağışlı hava geliyor. Sıcaklıklar bir anda 4-5 derece düşecek. Sağanak yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Meteoroloji uyarıyor. Vatandaşlar sel, su baskını, dolu ve fırtınaya dikkat etmeli.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16-18. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometreleri, Fatsa-Ordu yolunun 25-26. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Avrupa'da doğalgaz fiyatları haftalık bazda %10,5 geriledi. Dünya Bankası Türkiye tarımsal gıda sektörünün dönüşümü projesine 750 milyon dolar finansman sağlayacak. Türkiye'de mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı geçen yıl 22.113 oldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.

0: herkes.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
9: Güzel bir yatsan.
10: Ekspertizse Dino Bile.
11: Evidea Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
12: Burada her şey evim için Evidea.
13: Bir reklam.
14: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
15: Reklam.
16: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: vardır. Çok özel ve Resul Dindar'ın da güzel yorumuyla dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sevgili Can Bağları. Şimdi biz yarın neredeyiz? Neredeyiz? Bilenler, bilmeyenler var. Tamam, o zaman hemen dinleyelim.
1: Radyo 7 Samsun'a geliyor. Benhar Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 26 Eylül Cumartesi günü saat 15'te Samsun Astoria Meydanı'nda olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
0: Evet, yarın Samsun'dayız. 55 Samsun'umuza selam olsun. Samsun bölgesindeki bütün müsait olan dinleyenlerimizi bekleriz inşallah. Güzel bir etkinlik olsun. Fotoğraflar çekelim. Güzel anlar.

0: koparmadım.
1: Hayatı ne kadar önemsiyorsunuz? Hiç dikkate kesildiniz mi? Dikkat kesilin. Çünkü sevgili canlar, unutmayalım ki hayat kendini önemseyeni önemser.

dönüp dolaşıp gideceğimiz tek nokta, en son nokta. Bazen insan böyle uzun uzun dalar, sessiz sedasız. O dalışlarda muhakkak giden bir ömrün keşkeleri vardır. Şöyle olsaları, böyle olsaları, o olsaydı, bu olsaydı, öyle olsaydı, böyle olsaydılar vardır.

Efendim şöyle artık yoklamayı almaya başlayalım mı? Bakalım hangi iller burada bu frekansta Radyo 7'de kimden alışkanlık etmiş bir öğrenelim bakalım. 0507-977-0101'den Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden yazıp gönderin bakalım. İlinizin plakasını yazarak şöyle memleketinizin veya ilinizin yaşadığınız ilin plakasını yazarak burada olup olmadığınızı bir belirtin.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Kompertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
5: bak. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot. Bir reklam.
13: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
14: Reklam.
15: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

devam edelim. Şimdi hatta yoklamayı alarak devam edelim. 0507-977-0101'den gelen mesajlarımız, bakalım hangi iller buradaymış efendim. 23 Hidayet ve Elif Şimşek, selam olsun. Elazığ'ımıza selamlar. 19 Çorum'dan Fatih, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum Fatih kardeşim. 42 Konya'dan Fuat, selamlar iletmiş. 23-35 yazmış, yani Elazığ ve İzmir'e selamlar. 07 Musa İstekli, selamlar efendim, Antalya'mız da burada. Antalya'dan bir başka mesaj daha, 07 Antalya'dan. Servis kaptanı Coşkun her daim Radyo 7 demiş, teşekkür ederim.

0: Şöyle hemen devam edelim. Yoklamayı almaya. Esma Günbaşlı 54 Sakarya, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. 66 Yozgat'tan Ulvi, atölyede sizi dinliyorum demiş. Selam olsun. Ve 55 Samsun Bafra'dan Kenan ve Neslihan, selam olsun. Bu hafta sonu, yani yarın neredeyiz? Samsun'dayız. Hadi dinleyelim.
1: Radyo 7 Samsun'a geliyor. Benhar Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 26 Eylül Cumartesi günü saat 15'te Samsun Astoria Meydanı'nda olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
0: Evet, inşallah yarın Allah'ın izniyle Astoria Meydanı'nda saat 15'te orada olacağız, Samsun'da olacağız. Ve devam edelim bakalım. 34 Bülent kardeşimiz 7-24 buradayız demiş. Harika, hep burada olmaya devam edin efendim. Teşekkürler.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz yoklamaya. Almanya Dortmund'dan eşim Betül ile beraber yemek yapıyoruz ve bütün radyodaşlara selamlar demiş. Kolay gelsin şimdiden, afiyet olsun efendim. Fatoş 44 Malatya'dan selamlarını iletiyor. Yine Malatya'dan Hüsnü Bey selamlarını iletiyor. Malatya burada. 67 Zonguldak Nurşen'den selamlar demiş. Yufka yaparken sizi dinliyorum demiş. Kolay gelsin.

Sancağı dinledik, bir de Sasa'yı dinleyelim. Efendim şöyle hemen devam edelim yoklamayı almaya. 35 Fatih Pehlivanoğlu, saygılar, saygılar, hürmetler bizden efendim. Zehra 65 Van'dan selamlar. Sevgili Van'da dinleyen bütün dinleyenlerimize, sevgili Zehra'mıza da selamlar iletelim. 01 Adana'dan Fatih Şahin, selamlar Venner kardeşim demiş. Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey, selamlar. 67 Zonguldak'tan Şövaleci Ali Usta, selamlar, iyi yayınlar.

Leyli ve alışmak sevmekten daha zor geliyor. Gerçekten alışkanlığı edinmek kolay değil. Alışkanlıktan da vazgeçmek kolay değil. Unutmak da kolay değil. O yüzden düzgün güzel alışkanlıklar edinmek lazım. Hemen deniyorum yoklamaya. 66-38 Şaban. Yani Yozgat ve Kayseri. Selam olsun. 19 Çorum'dan Olcay Saraç. İtalya'dan dinliyorum sizi demiş. Hem İtalya'daki dinleyenlerimize hem de 19 Çorum'umuza selam olsun. 32 Isparta'dan Nazmiye Kayan, Radyo 7 çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Çok zarifsiniz, teşekkür ediyorum. 33 Mersin'den Leyla Aksu, 7/24 Radyo 7'deyim inanın demiş. İnanmaz mıyım Leyla Hanım, selam olsun Mersin'e. 38 Kayseri'den İsmail burada demiş. Hayırlı yayınlar, Kayseri'miz de burada, süper.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bir

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL yer yok. Tek sefer.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bir reklam.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İkinci dalga operasyon başlatıldı. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 33'ü yakalandı. Şüpheliler tasarlayarak kasten öldürmek ve olayın açığa çıkmasını engellemekle suçlanıyor. Mansur Yavaş'ın istifası CHP'de yeni tartışmanın fitilini ateşledi. CHP'lilerin büyük bölümü Yavaş'ı vefasızlıkla ve Ankara'ya hiçbir hizmet yapmamakla suçladı. 30 belediye meclis üyesi daha CHP'den istifa etti. TOKİ alanıyla milyonluk vurgun yapan çete çökertildi. Ankara'da TOKİ'ye ait arsanın tapusunu kendilerine aitmiş gibi gösterip 17 kişiden 90 milyon lira dolandıran 8 kişi yakalandı. Bir kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. İstanbul Fatih'ten sonu cezaevinde biten bir vurgun haberi var sırada. 5 yıldızlı otel çalışanları müşterilerden aldıkları paraları düzenli olarak çaldı. Para o kadar birikti ki 50 milyon lirayı buldu. Vurguncular o çalıntı paralarla bir de butik otel aldı. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Havva Nur Kethüda tarih yazdı. Rus rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kilo final müsabakasında ringe çıkan sporcumuz Hatice Akbaş ise İspanyol rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Trabzonspor, futbolcusu Muhammed Salah'ın adı ve görsellerinin izinsiz olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bordo Mavili Kulüp, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını duyurdu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %71 seviyesinde. D100 Güzelyalı Pendik yönünde Sarşet'te trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda çift yönde oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişler açık. Haliç Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Öte yandan Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na, bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na yoğunluk var.
0: Arvento yol

0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik.
4: Meteorolojiye göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 24, İstanbul 25, İzmir 27, Antalya 30, Ordu 22, Kırşehir 24, Erzurum 26, Adıyaman 33, Siirt 32 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
6: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.899 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.96, euro 55.91. Gram altın 6.729 lira, Brent petrolün varil fiyatı 103.87 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk,

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

dinlemeye, tabii ki bol bol mesajları okumaya devam ediyoruz ama şimdi bir söyleyeceğim var. Güzel bir esere geçeceğim. Zindanların en darı nere olabilir? Ya öyle bölge falan değil. Diyor ki zindanların en darı ahlakı ahlakına uymayan insanlarla bir arada yaşamaktır. Çok doğru değil mi?

hemen şöyle dönelim mesajlarımıza, almaya devam edelim yoklamayı efendim, bakalım hangilerimiz bizimle birlikte olmaya devam ediyor. Malatya 44, Türkiye'ye başarılar demiş bir kardeşimiz. Selam olsun Malatya'mıza. 16 Bursa'dan Recep Kambur, burada. 15 Burdur efendim aşk ola demiş Cemal'imiz Nurola. Ben Nafiye, selamlar demiş. Burdur'umuz da burada. Nafiye Hanım da selam olsun. 06 Ankara'dan Sacide selamlar demiş. 28 Giresun İkizler selamlar demiş İbrahim Külekçi. 06 Ankara ben Niyazi. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine selam olsun. 06 Ankara yine Fatih ve Nuray. Teşekkür ediyorum. Başkent Ankara coşuyor maşallah. Ben Her Sarıoğlu Hanım selamlar. Almanya'dan Ahmet Dal selam olsun.

0: masasına.
1: Çok sevilen eserlerden biridir Nikah Masası. Şimdi devam ediyorum. 17 Rıza Öztürkmen, Şehitler Diyarı Çanakkale, bayram içinden selamlar demiş, yayınlar dilemiş, teşekkür ediyorum. 06 Ankara'dan Yozgatlı FB'li İlker GES mühendislik personeline armağan ediyor. 06 Ankara'ya selam olsun. Ve 66 Yozgat her daim burada demiş, Yozgat'tan selamlar. Muhittin Coşkun, çok teşekkür ediyorum. Vatan 55 Samsun Mekan, 16 Bursa Dilber, seviliyorsunuz demiş. Allah için kolay gelsin, çalışarak dinliyoruz demiş. Allah kolaylık versin. Ablam 38 Kayseri'den 55 Samsun Vezir Köprü'ye seyahat ediyorum demiş. Fatih, hayırlı yolculuklar diliyorum. Yollarda olan bütün kardeşlerimize de hayırlı yolculuklar efendim.

Evet, şöyle bir bakalım. 38-66 Kayseri'den sevgili Rabia. Hem Kayseri hem de Yozgat'ı yazmış. Yozgat coşuyor. 66 Yozgat, Fransa'dan dinliyorum sizleri demiş. Herkese selamlar. 45'ten selamlar Manisa'mıza, sevgiler Neşet bekliyorum demiş. 23 Elazığ'dan Yusuf Al, selamlar saygılar efendim. 27 Gaziantep'ten Hüseyin Demir, bütün canları selam olsun demiş. 66'dan Derya, yine Yozgat'tan sevgili Derya, kızım ve oğluma armağan ediyorum.

senden hiç kimseden gidemem gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir acına.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Avrupa'da doğalgaz fiyatları haftalık bazda %10,5 geriledi. Dünya Bankası Türkiye tarımsal gıda sektörünün dönüşümü projesine 750 milyon dolar finansman sağlayacak. Türkiye'de mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı geçen yıl 22.113 oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
12: İvideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havlu setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyoruz.

0: Çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bir reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

rahmet eylesin. Müslüm Gürses'i dinledik. Sevenlerin armağanım olsun. Elimde değil. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'deydi ve devam ediyorum yoklamalarla. Şöyle bakalım mesajlarla. 67 Zonguldak'tan selamlar. Barış Altıntaş. Selam olsun Zonguldak'ımıza. Aydın 09'dan Metin iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Aydın da burada. Ben her an kulağımız sizde demiş. 07 Antalya'dan selamlar. Huriye Kumsal. Hep kulağınız bizde olmaya devam etsin. Ne güzel. Teşekkür ederim.

Gel Bahtımın Kar Beyazı. Yine Müslüm Gürses'ten sevdiğimiz bir eserdi. Derya Bedavacı'dan dinledik ve devam ediyoruz. 01 Adana'dan Zeynep ve Ahmet iyi yayınlar dilemişler. Teşekkür ediyorum Adana'mıza, sevgiler. Yayın akışınızı beğeniyorum demiş Kahramanmaraş'tan Zafer. 10 numaralı şehirden selamlar canım demiş Balıkesir'imize, 10 numaralı şehrimize selam olsun. Buradalar. 06 Ankara Yeliz selamlar ben arım demiş. Sizin o güzel sesinizle her zaman Radyo 7 eşim Hasan'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba Samsun 55'ten Derya ben de buradayım demiş ve sıradaki şarkıyı sevdiğim Onur'a armağan ediyorum demiş. Şimdi şarkı girdi ama şarkıdan sonra biz neredeyiz? Yarın neredeyiz?

0: Radyo 7 Samsun'a geliyor. Benhar Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 26 Eylül Cumartesi günü saat 15'te Samsun Astoria Meydanı'nda olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Evet, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'miz Samsun'da olacak. Yani yarın inşallah saat 15'te Astoria Meydanı'nda şöyle bir görüşeceğiz bakalım, selamlaşacağız. Güzel Samsun'umuzda güzel güzel dakikalar geçireceğiz. Canlı yayın aracımızın hemen içinde şöyle güzel fotoğraflar çekilecek. Tabii tabii, bol bol. 31 Hatay'dan selamlar demiş, ben Aslı sizi severek dinliyorum demiş. Yoklamayı almaya da devam ediyorum. 20 Denizli'den Bilal Yavaş, tüm kardeşlerime selam olsun demiş. Ali Abalıoğlu,

Allah rahmet eylesin. Ferdi Tayfur'un Bak Benim İçin şarkısını dinledik ve artık huzurlarınızdan ayrılma vakti gelmiş. Merhaba, ben Hanım Mahmut Baran, Diyarbakır Büyükşehir otobüs şoförüyüm demiş. Ve şarkı bütün kaptanlara gelsin, bütün kaptan şoförlerimize hayırlı yolculuklar ve yolcularına da hayırlı yolculuklar dileyelim efendim. Ve bugünlük de bizden bu kadar. İnşallah yarın Samsun Astoria Meydanı'nda görüşmek üzere diyorum. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Radyo 7 Samsun'a geliyor. Benhar Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 26 Eylül Cumartesi günü saat 15'te Samsun Astoria Meydanı'nda olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
2: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
1: Reklam.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Evet sayın dinleyiciler,

0: Parties. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Reklam.

güzel türkü, öyle değil mi? Aldın aklımı bir bakışta. O bakışlar var ya, çok can yakar. Akşamın bu saatinde insan biraz yavaşlıyor, öyle değil mi? Günün telaşı azalıyor çünkü bazı evlerde çaylar bile demlenmeye başladı. Bazı iş yerlerinde hala ışıklar yanıyor. Kiminin günü yeni bitti, kiminin gecesi şimdi başlıyor. Biz de bu akşam Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de en güzel şarkılarımızla huzurlarınızdayız. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik.

0: yaşayacağım.
1: Evet, radyoları başında bizleri dinleyen tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar dileyelim. Dikkat edin, vallahi bu sene soğuk algınlığı, grip çok fena vuruyor. Normalinde bir haftada düzelmeniz gerekiyor ama bir ayı, hatta bir buçuk ayı bulan ve bu sıkıntıyı yaşayan pek çok çevremizde insanlar var. Dikkat edin, olur mu? Koruyun, korlayın kendinizi. Sizler bizim için çok ama çok değerlisiniz. Bugün program boyunca sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum. O güzel sesinizi sevdiklerinize duyuralım. Ne dersiniz? 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. 0507 977 0101.

0: olsa.
1: Şimdi yağmurun altında bir yerlere yetişmeye çalışanlara gelsin bu şarkı, ne dersiniz? Olsa. Belki elinde şemsiyesiyle eve yetişmeye çalışan bir öğrenci vardır. Belki işten çıkmış, üstü başı ıslanmış bir çalışan. Bir de şu anda camın arkasından yağmuru izleyen biri vardır. Herkes aynı yağmuru görüyor ama bambaşka şeyler düşünüyor herkes. Koray Avcı bizlerle birlikte.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

İlk aşkın hafızada başka bir yeri var, öyle değil mi? İnsan yıllar sonra adını bile hatırlamadığı insanları unutuyor da ilk heyecanını ne yazık ki unutamıyor. Belki o insan artık hayatında değil ama o zamanki halin hala bir yerlerde muhakkak duruyordur. Gençliğimizin bazı halleri ne yazık ki hiç yaşlanmıyor. Birazdan sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. Radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılan dinleyenlerimiz varsa sizler de WhatsApp üzerinden bizlere sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16-18. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometreleri, Fatsa-Ordu yolunun 25-26. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: yaprak.
1: Şimdi gece vardiyasına yeni başlayan bir hemşire varsa sabaha kadar birilerinin yanında olacak, öyle değil mi? Belki hastası onu yıllar sonra hatırlamayacak ama o gece orada yaptığı iyilik birilerinin hayatında kalacak. Bazen insanın sizi böyle hoş ve güzel anımsaması ve hatırlaması kadar güzel bir şey yok, öyle değil mi? Tüm sağlık çalışanlarımıza da bu güzel türküyü armağan edelim mi?

0: buradayız, buralardayız. Hiçbir yere gitmiyoruz, merak etmeyin. Saat 22'ye kadar en güzel şarkılara kulak vermeye devam edeceğiz. Ama onun öncesinde sesli mesajlarınıza da bir kulak verelim.
1: Malatya'dan Hüsnü, sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum.
2: Ben Avusturya'dan Turgay, sıradaki parçayı canım eşim Merve'me armağan ediyorum. İyi yayınlar.
3: Sen de Radyo 7'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bazı insanları hayatımıza boşuna sokmuyoruz. Kimi sevgi öğretiyor, kimi sınır koymayı, kimi de kendimizi tanımayı. Sonra yollar ayrılıyor ama öğrendiğimiz şey bizimle kalıyor. İnsan bazen kaybettiği birinin hayatındaki en büyük ders olduğunu yıllar sonra anlıyor.

0: Hasan Çep, Oğuz Zeli'nden Hülya Kaya ben. Sıradaki parça Bana ve Aileme Gelsin.
1: Karabük'ten Tamer Merdivan ben. Şu anda kuş fırını ayıklayan eşim ve ablasına armağanım olsun sırada geçer.
2: Allah kolaylıklar versin.
3: Ben Adana Çukurova'dan Sabri. Sıradaki şarkıyı tüm aileme ve Çukurova Belediyesi'nde çalışmakta olan arkadaşlarıma istiyorum.

0: Olunca insanın aklı biraz daha serbest kalıyor değil mi? Gündüz ertelediği şeyleri gece hatırlıyor. Eski bir mesaj, yarım kalmış bir konuşma, yıllardır görmediği bir yüz. Şu an masasının başında çalışırken bizi dinleyen bir muhasebeci varsa, bütün gün rakamların arasında kaldıktan sonra belki ilk defa kendi düşüncelerine sıra gelmiştir. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

0: olsaydım, olsaydım bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydı.
1: Vallahi bazı şarkılar insanın içine oturuyor. Ne büyük bir cümleye gerek bırakıyor ne de uzun uzun anlatmaya. Evet, şu anda yalnız yaşayan biri varsa belki televizyon kapalı, sadece radyo açık. İşte bazen insanın yanında birinin olması değil, bir sesin ona eşlik etmesi gerekiyor. Biz de sizlere eşlik etmeye gayret ediyoruz sevgili dinleyenler.
2: Ve sıradaki şarkıyı biricik aşkıma, canım eşime armağan ediyorum.
3: Alanya'dan Bahattin Dağlıoğlu. Sıradaki parça oğlum İrfan Dağlıoğlu için, değerli abim Erkan Aydın için gelsin.

0: Unuttum demekle unutulmuyor tabii. İnsan bazı şeyleri unutmak yerine onlarla yaşamayı öğreniyor. Bir süre sonra canını eskisi kadar acıtmadığını fark ediyor. Belki iyileşmek dediğimiz şey de tam olarak budur. Hatırladığımızda artık aynı yerinde kanamamak da en güzeli. Yaralarıyla mücadele eden herkese bu güzel şarkıyı armağan edelim.
1: Bu kadar mı kolaydı?

0: İnsan sevdiklerini hiçbir zaman unutamıyor, unutmaz da, öyle değil mi? Evet, Sezen Aksu bizlerle birlikte. Bu güzel eseri kıymetli dostum Serkan Boran'a armağan edelim. Bugün kendisinin doğum günü ve Sezen Aksu'nun hemen ardından da kendisinden güzel bir şarkı dinleyelim.
1: Ömer Ayazoğlu'na bir parça istiyorum sizden.
2: Sıradaki parça Sebahat'e gelsin.
1: Karatepe'de bulunan eşim Harun Akkurt için sıradaki parçayı kendisine armağan etmek istiyorum.

0: İzmir'den Gürkan Efendioğlu. Sıradaki şarkıyı eşim ve Erdoğan Bülbül'e armağan ediyorum.
1: Ben Pınar. Canımdan çok sevdiğim eşim Levent Özgür Genler için sıradaki parçayı armağan

0: insanın sesini özlemek de çok başka. Bazen yüzünü değil de sadece konuşma şeklini özleyen insan. Bir alo deyişini, gülerken sesinin değişmesini. Demek ki insan sadece insanı değil, onun hayata karışma biçimini de çok çok özlüyor. Ozan Manas bizlerle birlikteydi. Tüm gurbetçilerimize de bu güzel eseri armağan ettiğimizi belirtelim.
1: Ben Zehra, sıradaki şarkı canından çok sevdiğim babam Sedat'a gelsin.
2: Antalya'dan Hatice ben. Sıradaki parça canından çok sevdiğim kızım Ecrin ve sevdiceğime gelsin.
3: Ben Amerika Bastım'dan Savaş. Sıradaki parçayı Radyo 7 dinleyicileri, Radyo 7'ye eşim Gülseren, oğlum Emircan ve Taha'ya gelsin.

0: Gecenin bir yerinde direksiyon başında olanlara küçük bir selam gönderelim, öyle değil mi? Uzun yola çıkmış bir kamyoncu, gece servisini kullanırken bizi dinleyen bir şoför, yolcu bekleyen bir taksici. Siz kilometreyi tüketirken şehir yavaş yavaş uyuyor. Ama sizin geceniz hala devam ediyor. Yolunuz açık olsun, gönlünüzde ferah olsun, bu güzel esirde sizlere armağan edelim.
1: Sakarya'dan kucak dolusu selamlar, saygılar. Sıradaki eser öncelikle eşim Dursun Bey'e, kızım Zeynep'ime, oğlum Bural ve tabii ki tüm Radyo 7 sevenlere gelsin.
2: Bursa'dan Tuğba, sıradaki parçayı canım eşime ve radyo dinleyenlerine gelsin.
3: Görfezden Adnan Can, sıradaki parça kızı olan tüm babalara gelsin.

0: Bayram Paşa, Murat Barışa'dan Pınar Şamlı ben. Sıradaki eser aileme, kendime ve siz değerli radyoyu da çalışanlarına gelsin.
1: Ben Ankara'dan Tükez. Dünyadaki cennetim, biricik eşim Tuncer için sıradaki şarkıyı çalar mısınız lütfen?
2: Sıradaki parça canım eşim Sinem'e gelsin.
3: Adana'dan Salih Özkaynak, şimdi Gülşen Özkaynak, oğlum Ali Kaan Özkaynak, Orhan Tuna'ya gelsin.
4: Antalya'dan Aslı, Murat Göğebakan'dan diğer yarım şarkısını Servet için çalar mısınız?

0: Dert sizlere de uğramasın sevgili dinleyenler. Derdi olanlara Rabbim tez zamanda derman nasip eylesin. Evet, son şöyle sesli mesajlarımıza kulak vermeye başlayalım.
1: Kayseri'den Sare Ertaş, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime istiyor.
2: Kütahya'dan Mustafa ben. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim eşim Serpil'e gelsin.
3: Sıradaki parçayı kıymet bilmeyenlere istiyorum.
4: Erzurum'dan Yusuf ben. Sıradaki parça canım eşim Sinem'e gelsin.
5: Ben Mersin Erdemli'den Mustafa. Sıradaki parçayı eşim Ebru, çocuklarım Mustafa, Berra, Erva, Karaman'daki kızım Zeren ve kedimiz Kuymak için istiyorum.
6: Ben Bolvedin'den Şöhret. Sıradaki parçayı Ümriye gidecek Bedia teyzeme, Uğur enişteme, yeğenleri Musi ve Furkan'a gelsin.
7: Ben Zeynep, biricik aşkım Okan Caner'ime ve arkadaşları Serhat Toprak, Fırat Orhan, Selami Şahin'den Tanımam Senden Başkasını istiyorum ve

0: halim.
1: Evet, geldik bir programın daha sonuna sevgili dinleyenler. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın saat 17'de sizlerle birlikte olacağız. Hafta içi saat 20'de, hafta sonu da 17'de. Son olarak bir sesli mesajımız var. Onu da dinletelim. Gönül rahatlığıyla huzurlarınızdan ayrılalım. Dinleyenimiz gönül koymasın bizlere. Hoşça kalın.
2: Konya Akşehir'den selamlar. Sıradaki şarkı Ateş Ailesi'ne ve tüm radyo izleyenlerine gelsin.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'den bize kulak veren tüm dinleyenlerimize harika bir cuma gecesinden merhaba diyoruz. Kaan'la Geceye Ses Ver programını iple bekleyenler, iple çekenler, sabırsızlıkla bekleyenler var, iple bekleyenler var. Ne olacaksa o iple. Bu gece de harika şarkılar duyacaksınız ve tabii ki sizlerden gelen mesajlar da olacak. Tüm bunlar için, keyifli iki saat için radyonuzun başından bir yerlere ayrılmayın. Aşkım.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Hepimiz hayatın farklı alanlarında mücadele gösteriyoruz. Zorluklarla, sıkıntılarla baş etmeye çalışıyoruz ve insanlarla tabii ki. Gün içinde hiç kimse, hiçbir insan bizi sevmek zorunda değil. Bizi takdir etmek zorunda da değiller. Hatta bize saygı duymak zorunda bile değiller. Ama akşam olup evimize gittiğimizde, aynaya baktığımızda karşımızdaki insanı sevmek zorundayız. Onu sevmeden, saymadan, ona değer vermeden hiçbir şey yoluna girmeyecek. Bunu unutmamalıyız.

Genelde şöyle bir özelliğimiz var. Bir zorluğu, acıyı, bir travmayı atlattığımızda ve üstesinden geldiğimizde yeniden oralarda dolanmaya başlarız. Acaba bu kez farklı sonuçlanır mı diye, bu da bizim en büyük zaaflarımızdan biri, öyle değil mi? Numaramızı hatırlattık. Bu gece de WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. Bu gece şöyle yapalım. Yeni dinleyenlerimizle tanışalım. Ya da bize daha önce mesaj yollamış ama mesajı görülmemiş, okunmamış olanlar varsa hadi gelin onları bir öncelik tanıyalım. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. İsminizi, şehrinizi ve ne yaptığınızı yazmayı unutmayın, olur mu? Şu an çalışıyorum, şu an yoldayım gibi. Bunları da merak ediyoruz. Diğer dinleyenlerimizle paylaşalım istiyoruz.

duyduğumuz kendimize haksızlık ediyoruz. Hiç değmeyecek insanlara duyduğumuz sevginin onda birini kendimize yöneltsek bambaşka biri olabiliriz aslında. Kaygılıyız, gelecek kaygısı var, rahat değiliz, hep diken üstündeyiz. Ama bu bizim güçsüz olduğumuz anlamına gelmiyor. Tam tersi, güçlü insanlar kaygılanır. Güçlü insanlar hep bir hesap kitap içindedir. Güçlü insanlar tehlikeleri önceden sezer ve gerekli tedbirleri almaya çalışır. Ve kriz durumlarında ne yapacaklarını düşünürler her zaman.

Yasemin çok güzel bir mesaj göndermiş. Onun mesajıyla başlamak istiyorum mesaj faslına. Sıradaki şarkıyı hediye edebileceğim bir kişi yok ama insanların birbirine sevgi sözcükleri söylediği böylesi programlara ihtiyaç var. Bence kolay gelsin demiş. Çok da güzel demiş. Teşekkür ediyoruz Yasemin. Senin mesajınla başlamış olduk. İstanbul'dan Gül Eker, Bursa'dan geldik. Kızım için Fenerbahçe'de yüzüyor. Sıradaki şarkıyı kızım Eslem, Gül, oğlum Ensar, Mustafa ve eşim Mustafa'ya armağan ediyorum diyor. Harika bir spor dalı yüzme. Tebrik ediyoruz kızımızı. Başarılar diliyoruz. Sizi de tebrik ediyoruz anne baba olarak. Bursa'dan İstanbul'a gelmişsiniz kızınızı desteklemek için. Böyle anne babalara hayatın her alanında çok ihtiyaç var. Yeter ki evlatlarınıza destek olun.

çoğu zaman hayatımızın değişmediğini söylüyoruz ya da hayat yolculuğunda hep aynı sorunlarla karşılaştığımızı. Ama şunu unutmamak lazım. Hep aynı olaylarla karşılaşıyoruz. Çünkü bizde hiçbir şey değişmiyor ki. Biz değişmedikten sonra yolumuzun değişeceğini nereden çıkarıyoruz? Ya da bu yolculukta farklı şeylere denk geleceğimizi, farklı insanları tanıyacağımızı nereden çıkarıyoruz?

Canından geçerim, senden vazgeçmem cümlesinin üzerine gelen mesaj. Gaziantep'ten Fatoş, canımdan çok sevdiğim Gökhan Aksu için bir şarkı istiyorum diyor. Eskişehir'den Mehmet, Ayşem için istiyorum sıradaki şarkıyı, onu çok seviyorum ve özlüyorum diyor. Hayat yoldaşım Serdar için bir şarkı istiyorum diyor. İrem Reyyan gönderiyor mesajı. Abi iyi geceler, sıradaki şarkı çok sevdiğim eşim Volkan Öztürk'e gelsin, Prensesinden demiş. Gaziantep'ten Mehmet Bural Bozoğlan, çok sevdiğim Ahmet Bozoğlan, Mahir Bozoğlan, Mustafa Bozoğlan ve Osman Bozoğlan'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Gaziantep'e selamlarımızı gönderelim, bu şarkı size.

Çoğu insan son halimize tanık oldukları için bizi peşinen yargılamayı tercih eder. Oysaki hikayemizi çoğu bilmez. Tembel miyiz? İçimizden bir şey yapmak gelmiyor mu? Yorgun muyuz? Öfkeli miyiz? Yaşama sevincimiz mi yok? Çoğu bilmez. Çoğu zaman tembellik görünen şey insanın içindeki derin öfkenin bir ifadesidir. Ama kendimize inanmaktan başka bir yolumuz yok. Böylelikle kimseyi ikna etmeye bir zorunluluğumuz da yok. Biz hazır olduğumuzda ayağa kalkarız, merak etmesinler. Uçtu.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver bu harika cuma gecesinde yayınına devam ediyor ve zaman zaman tabii ki sizlerden gelen mesajlarla. Konya'dan Tuğba'nın mesajıyla devam edelim. İyi yayınlar diliyorum abi. Canım arkadaşım Şefika ve kendime armağan ediyorum. Her gece çalışırken dinliyoruz sizi. İyi ki varsınız demiş. Kolay gelsin emekçi kadınlarımıza. Siz de iyi ki varsınız. Kahramanmaraş'tan Gül sıradaki şarkıyı aileme armağan ediyorum diyor bir diğer dinleyicimiz. Abi yayınlar şu an Balıkesir'den İzmir Çeşme'ye gidiyorum. Arkadaşım Umayra'yla yüzü gülmüyor. Onun için yüzü gülsün diye bir parça çalar mısın demiş. Memnuniyetle çok güzel bir aşk şarkısı denk geldi size. İnşallah dinliyorsunuzdur. Hem size hem de yollarda bize kulak veren tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz bu şarkıyı. Öyle.

Yaş ilerledikçe çoğu zaman insanları derinlemesine tanımak istemiyoruz, farkında mısınız? Onun yerine insanlar bazı emareleri bize gösterir. Nedir onlar? Mesela bir garsona nasıl davrandığı, sinirlendiği, öfkelendiği zaman kontrolden çıkıp çıkmadığı ya da kendisine bir samimiyet gösterildiğinde bundan cesaret bulup haddini aşıp aşmaması. Bunlar önemli göstergeler. Bir insanın değerli mi, kaliteli mi olduğunu bu şekilde daha kolay anlayabiliyoruz.

Antalya'dayız. Alara Fide sıradaki şarkıyı canından çok sevdiğim hayat arkadaşım eşim Mesut'a bir kızım Alara'ya armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Mutluluklar diliyoruz size. İstanbul Zeytinburnu'ndan Hazan üçü paketten Arzu. Şu an çalışıyorum, bir yandan da sizi dinliyorum diyor. Tüm çalışma arkadaşlarına armağan ediyor. Biz de emekçi kadınlarımızı selamlıyoruz. Kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Abi Bursa Gürsu'dan Dilber ben. Eldiven fabrikasında çalışıyoruz biz de. Tüm şarkıları arkadaşlarım Sedef, Ayşe, Elmira, Fikriye ve Nazife'me armağan ediyorum. Eldiven çevirirken dinliyoruz seni yazmışlar. Kolay gelsin kardeşlerim benim. Bu şarkı size.

Hayatımıza giren çoğu insan ikinci bir şansı asla hak etmezken biz kaçıncı şansı verdik ama nasıl? İkinci şansı verdik, olabilir insanlık hali dedik. Üçüncü şansı verdik, belki şimdi utanır da halini düzeltir dedik. Dördüncü şansı verdik, ya bir şeyler yolunda gitmiyor ama yine de kıyamıyorum dedik. Beşinci şansı verdik, artık lanet olsun, bitse de kurtulsam dedik. Yine de şans vermeye devam edenler oldu.

0: saatte bile bitmiyor, kolay gelsin. Canımdan çok sevdiğim evlatlarıma, anneme ve kardeşlerime armağan ediyorum ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin çalacağınız şarkılar. Kayseri'den Sezai, ben de şu an çalışıyorum, sıradaki parçayı beni seven herkese armağan ediyorum diyor. Kayseri'den Galip yazıyor, sıradaki parçayı Türkiye'de sizi dinleyen tüm Sivaslı hemşehrilerime armağan ediyorum ve Radyo 7'ye gelsin diyor. Mustafa Şaban Murat, biz Denizli Babadağ tekstil çalışanları, sıradaki şarkıyı tüm çalışan arkadaşlarımıza armağan ediyoruz demişler ve bize bir fotoğraf da göndermişler. Harikasınız, çok iyi görünüyorsunuz, bizim emekçi kardeşlerimize kolaylıklar dileyelim. Ne güzel, çalışanlar çok fazla dinliyor bizi, bundan dolayı da onur duydum.
1: Artık

Farkında mıyız bilmiyorum ama çoğu zaman kendimizi mutsuz hissettiğimizde bunun kaynağı biz değil, çevremizdeki insanlar oluyor. Yani hem bardağı kırıp hem de yahu sen bunu yanlış yere koymasaydın ben kırmazdım diyerek bizi suçlamaya çalışan insanlar var. Aslında mesafe koymak saygısızlığa verilebilecek en güzel cevap. Tepki vermemek, tartışmaya girmemek, konuşmamak hatta. Sadece oradan uzaklaşmak en güzel cevap. Anlayana tabii ki. Ama insanlar susmayı bile anlamıyorlar. Susmadan anlamayana artık neyle cevap vereceksiniz ki?

bu gece özellikle sordum ya ne yapıyorsunuz diye, o cevaplar geliyor. Ben de bundan dolayı çok keyif alıyorum. Gözümde canlandırıyorum. Ankara'dan doğuş yoldayım, evime gidiyorum. Nişanlım Bengüsü'yü çok seviyorum. İyi yayınlar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin demiş. Doğuş kardeşim, Allah senin de gönlüne göre versin. Çok güzel bir enerji verdin bana Doğuş. Hayırlı yayınlar, ben tır şoförü Resul Kayserili. Şu an Adıyaman'dayım. Benim için de güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor memnuniyetle. Reyhan yazıyor, Kaan abi bu güzel sonbahar gününde kulağımda kulaklık yürüyüşe çıktım ve sizi dinliyorum demiş. Harika manzaralar Reyhan, ta Amerika'dan yazıyor bize kardeşimiz. Konya'dan Fatih, tarlada sebze yüklüyoruz ve sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum. Şarkılar ayrı güzel, programınız ayrı güzel, severek dinliyoruz demiş. O sizin kalbinizin güzelliği işte, bizim çalışkan emekçi kardeşlerimiz. Bu harika şarkı size gelsin.

Bir düşünceye göre her şeyi herkese anlatmamamız gerekiyor. İnsanlar yaptıklarımızı ne kadar az bilirse işimiz o kadar yolunda gider diye düşünüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle mi davranıyorsunuz? Mesajlarımıza da devam ediyoruz. Cumali Adana'dan bizi çok seviyormuş. Uzun uzun cümleler kurmuş Cumali. Biz de seni çok seviyoruz. İyi ki bizimlesin. Gaziantep'ten Mehmet Ali Yılmaz, arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Abi teyzem can kulağıyla dinliyor sizi. Ben Arda ilk defa yazıyorum. Mersin Mut'tan Zehra Hanım ve Buğra Bey ile dinliyoruz demiş kardeşimiz. Selamlar gönderiyoruz. Amasya'dan Rukiye ise kızım Zehra ve oğlum Kenan'a armağan ediyorum. Onları çok seviyorum diyor.

0: bir hayli mesaj var, onları da okumak istiyorum. Gülsün Işık'tan Çorlu'da sizi dinleyen Cengiz Işık'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı ve onu çok seviyorum diyor dinleyicimiz. Gaziantep'ten Neşat İlban, şu an eşimle birlikte dinliyoruz sizi ve sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum diyor. Kütahya'dan Elif, her gün Radyo 7 dinleyen Afyon'daki biricik eşim güzel gözlü Murad'ıma armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyor. Biraz kısaltıyorum tabii mesajları. Antalya'dan Aslı, sıradaki şarkıyı 3 ay önce kaybettiğim annemin hatırası için istiyorum. Onu çok seviyorum, çok özlüyorum demiş. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Anne ölümü gerçekten de çok zor, atlatmak çok uzun zaman alıyor.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla.

senden. Kalmak zor olsa da gidemem asla. Başka hiçbir

Hayat acıyla can sıkıntısı arasında bir sarkaç gibi gidip gelir. Çünkü insan istediği şeye sahip değilse acı çeker. Sahip olduğunda ise kısa sürede ona alışır. Sonra daha fazlasını ve ulaşılmaz olanı yeniden ister. Çünkü arzu doymaz, sadece yön değiştirir. Bugün uğruna uykularını kaçırdığın şey yarın sıradanlaşır. Uğruna kendini tükettiğin başarı başka bir hedefin başlangıç çizgisi olur. Aylarca peşinden koştuğun insan bir süre sonra gözünün alıştığı bir yüze dönüşür. İnsan mutluluğu aradığını sanır. Oysa yaptığı tek şey kendi açlığını beslemektir. Ve en acı tarafı şudur. İnsan ömrünü sahip olduklarıyla yaşamaz. Sahip olamadıklarını beklerken ömrünü harcar.

Ordu'dan Hakan Topal, yollar seninle daha güzel demiş. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Radyo 7 de seninle daha güzel Hakan. Isparta Yalbaç'tan Mehmet sıradaki parça Şırnak Silopi'de görev yapan Hasan ve Nur'a gelsin demiş. Hayırlı vazifeler dileyelim biz de. Vatana olan borcunu Amasya'da ödeyen ailemizin biricik diş hekimi Furkan Çelikbay'a selamlarımızı gönderiyoruz. Ailen uzakta da olsa hep yanında unutma diyor Cengiz gönderdiği mesajda. Teşekkür ediyoruz. Mersin'den Zehra, yeğenim Arda ve oğlum Buğra için ilk kez yazıyorum. Bize de armağan eder misiniz sıradaki şarkıyı demiş. Memnuniyetle. Memnun oldum Zehra, tanıştığıma harika bir şarkı geliyor senin için.

Hatay İskenderun'dan Ahmet, sıradaki şarkıyı Ak Yürek ve Göl ailesine armağan ediyorum diyor. Tekirdağ'dan İsmail, şu an yoldayım ve dayım Ali Yaşar için sizden bir parça istiyorum. O da sizi şu anda bağ evinde dinliyor demiş. Kolay gelsin, ben Tokat'tan Deniz, yaklaşık bir yıldır dinliyorum. Mesajım okunmadı daha önce, eğer okursanız çok mutlu olurum. Sıradaki parçayı eşime armağan ediyorum. Aynı fabrikada çalışırken dinliyoruz sizi demiş. Karı koca ne güzel, aynı iş yerinde çalışıyorlar, kolay gelsin diyelim. İzmir'den Ulaş, sıradaki şarkı Canım Eşime Gelsin, sizi severek dinliyoruz demiş. Sağ olun, var olun. Romanya'dayım şu anda, İngiltere'ye seyahat ediyorum. Sesin huzur veriyor, iyi yayınlar diyor. Aydın kardeşim, senin de yolun açık olsun. Senin mesajın da bize huzur verdi. Bu şarkı bizden sana.

Yollarda da çok dinleniyoruz. Ali Albayrak, Uzun Yol Kaptanı, tüm kaptanlar için ve Radyo 7 dinleyenleri için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Antalya'dan Tuğba, kavuşamadığım biri var abi, benden gelsin ona sıradaki şarkı demiş. Ne diyelim kardeşim, hayırlısı olsun diyelim. Çorlu'da sizi dinleyen arkadaşım Aycan Açar'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor bir diğer dinleyicimiz. Trabzon'dan Türkkan, boş boş denize bakıp kulağımda kulaklık sesi dinliyorum. Neden boş olsun kardeşim? Radyo dinlemek de çok güzel bir meşguliyet. Metin Tanrıkulu'na armağan ediyorum diyor. Sizin için de çalmış olalım. Hadi bakalım, o zaman gelin şimdi Resul Dindar'la programa devam edelim.

0: bana kalanlar. Yalanlar, dolanlar, yazık bana olanlar.
1: Afyon İnce Hisar'dan Abdullah Çelen sıradaki şarkıyı eşime, sizlere ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Kaan abi, Eda ben tek başıma otururken dinliyorum seni. Sevdiğim de İzmir'de dinliyor. Ona bir şarkı armağan etmek istiyorum. Rıdvan Öğmen'e Eda'sından gelsin diyor. Kapadokya'dan Recep sıradaki parça tüm yarım kalmış sevdalara gelsin. İyi yayınlar, teşekkürler diyor. Eskişehir'den Elif, kendime ve Gebze'de şu an çalışmakta olan Erhan Bey'e armağan ediyorum diyor. Eskişehir ve Kocaeli Gebze arasında bir köprü olduk. İstanbul'dan bu güzel şarkıyı armağan ediyoruz. Mümin Sarıkaya söyleyecek. Öldüğümü bilmesinler.

0: Burası Radyo 7.
1: Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin? Yoksa...

0: olsun.
1: Cesaret edip ayağa kalkan ve mücadele eden belki kaybedebilir. Ama bunları hiç yapmayan zaten kaybetmiştir. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bu günü ve bu haftayı noktalıyoruz. Hafta sonunuz çok güzel geçsin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi saat 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine Radyo 7'mizde buluşacağız.

Bizi arayanlar nerede bulacağını biliyor. Radyo 7'desiniz. Talha Bora, Öge, namı diğer Gölge ben. Huzurlarınızdayım. Allah'ım sadrımı genişletsin. Bir adam sadrı genişlerse rahat nefes alır. Rahat nefes alırsa rahat düşünür, rahat konuşur. Sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün ki hep iyiliğe dönsün, hayra dönsün. Ve sözlerim anlaşılsın. Hoş geldiniz.

İnsanlara sorsak, hayat desek, şöyle birkaç cümleyle bir şeyler söyle desek, belki de en özet olan fikirlerden biri şu: öyle zor ki, susarsın zamanın birinde bir şeye, sonra konuşmadığın için pişman eder. Bir günde bir şeylere konuşursun, niye susmadın diye kahreder.

Aşkımı katletti hasret kurşunu, gönlümü hapsettim sevda kuşunu. Aşmaya gücüm yok ulan dert yokuşunu. Dizlerim dermansız, yorgunum gayrı. Bütün deliliği dün de bıraktım, bahar coşkusunu maziye kattım. Eski heyecanım kalmadı, bıktım, tükendi hevesim, durgunum gayrı.

sabır sınavından düşük not aldım. Ben hayat okulunda, hayat okulunda dostum sınıfta kaldım. Izdırapla dolu bir ummana daldım. Yine acılara sürgünüm gayrı. Izdıraba sürgünüm gayrı.

0: Şimdi kurban olduğum Mevlam insanı öyle bir yaratmış ki, bir sıkıntın olsa, ne biri ya, 100 sıkıntın olsa, derdin olsa, başın darda, gönlün zorda, ha? Bu halde bile bak, Allah sana beklediğin bir sevinci bahşetse, bu sevincin ne olduğunu şimdi sen düşün. O sevinç geldiği an sen o 100 derdi unutur musun? Vallahi unutursun. Kurban oldum Mevlam. Ne rahmet ama, değil mi? Senin o beklediğin sevinç ne?
1: Bugün hiç tadım tuzum yok.

şiir okuyayım dedim şu ara namede. Ya kardeş bu nasıl bir beste ya? Vallahi gözlerim doldu. Okumaktan vazgeçtim.

0: insan dilinden, dişinden, özünden, sözünden anladığı birini kendinden bir şeyler anlatmasını istiyor. Belki bildiği bir şeyi hatırlıyor, belki bilmediği bir şeyi öğreniyor. Ve bu insana çok iyi geliyor. Bak var ya, insanların çoğu bu tadı alıyor, radyo candır diyor ama aslında bu tada varamayan da çok insan var, biliyor musun? Onlar da niye? Bence küçümsüyorlar. Maalesef. Radyo mu? Burun kıvırıyorlar. Ama biz ne yapacağız? Bunlara bakmayacağız. Biz gönül gönüle olduklarımızla yola devam edeceğiz. Arada katılan olursa baş tacı. Gönlümüz geniş, orada sorun yok. Birazdan bir şiir okuyayım. Hadi.
1: Gölge sizlerle.

Ne olur bir umut bırak içimde. Kırma dallarımı veda ederken. Kim bilir peşinden gelirim ben de. Kesme yollarımı veda ederken. Allah büyük, dünya dediğin küçük. Biz ne gidenleri dönerken gördük. Yanağıma kondur son bir öpücük. Açtır güllerimi veda ederken. Başkasına tercih ettiysen beni, affedemem böyle çekip gitmeni. Sevdiğim var değil mi? Yakma yıllarımı veda ederken.

Şimdi beni dikkatli dinle. Lazım olur bir gün bir yerde. Sel olup taşmanın ne fayda? Sorum şu. Cevabını da vereceğim. İnsanlar sana hangi durumda kötülük yapar?

Aslında insanlar size iki durumda kötülük yaparlar. Bir değil, iki. Bir, size zarar verebileceklerine inandıkları zaman kötülük yapar. İki, senin ondan gördüğün zarara karşı çok az şey yapabileceğine inandığı zaman. Anlatabildim mi? Bunu şöyle delillendireyim. Zaten bak, kötülüğe uğrayanlara genelde dürüst, mülayim, naif, kavgadan uzak duran insanlardır. Çünkü karşı tarafa bu cesareti verirler.

Şimdi size güçten bahsedeyim. Herkes güçlü olmak ister. Gerçek güç nerededir? Bu açıdan hiç düşündün mü bilmiyorum. Hadi hep beraber düşünelim. İnsan şunu öğrenmelidir. Er ya da geç. Büyük kısmı da aslında öğrenir. Ne kadar farkındadır bilemem ama öğrenir. O da şu. Bir şeyi bitirmenin en iyi yolu onu aç bırakmaktır. Tekrar ediyorum. Bir şeyi bitirmenin en iyi yolu onu aç bırakmaktır. Sevgili dostum, düşün. Sen yüreğindeki nefreti, kini ya da ne bileyim şehveti, tamahı besliyorsun. Sen onları besledikçe kurtulman mümkün değil. Ona, o yüreğindeki kötülüğe ya da çevrendeki kötülüğe istediğini vermeyeceksin. Dediğim gibi, onu beslemeyeceksin. Aç bırakacaksın.

0: bugün programı başından beri dinleyenlerden hatırlayanlar olacaklar. Bir bölümde hayattan bahsettik. Bir bölümde de ki hatta zaman zaman bu ifadeyi kullanırım ben. Özetlemek. Şimdi gelin yine bir özetten bahsedeyim. Fakat bu kez insan. Uyansın diye sevdamı bahara ver. İnsanı özetleyen bir cümle. Hatta bugünün kamyon arkası yazısı bu olsun.
1: Kokunu rüzgara verdi.
0: İnsan iki kuruş için her şeyi harcayan, iki karış yere gömülendir. İki kuruşla iki karış arası.

Şimdi bir insanı böyle ihtiyaç bilmekle, ona ihtiyaç duymakla onu seçmek farklı şeylerdir. İşte bu da güç dediğimiz şeyin bir diğer açısı veya bir diğer adı. Yani bazısı yalnız kalmayı öğrenir, yalnız kalmayı iyi bilir. İşte böyle insanlar kimseye ihtiyaç duymazlar. Birini çağırıyorsa, birini istiyorsa yanında, onu seçmiş demektir.

yanım tam bir yanım yarım. Bitmiyor ah üzerim. Belki yok, belki

avcusu yokluğun kollarımda hayaller kurdu pusu ne haldeyim.

sabah vazoma karanfil koydum. Umutlarım gibi solmuş, sararmış. Buradan gittiğin ellerden duydum. Giderken verdiğin kesin kararmış. Benimle vedalaşmak istemişsin. Ayrılığı benden fazla sevmişsin. Bir daha buralara dönmem demişsin. Unutma, aranan bir gün ararmış. Aradan geçse de onlarca sene, başka bakıyorum doğan her güne. Dönmesen de umutluyum ben yine. Terk edilen güzel hayal kurarmış.

Hadi bir dünya dinleyelim. Dünya demişken de insanın en çok tasalandığı mevzu üzerinden önemli bir şey söyleyeyim. Kaybetmek. Bir şeyi kaybettiysen kendi kendine diyeceksin ki demek ki bu benim nasibim değilmiş. Ya da bende olduğu kadar nasibimmiş. Veya beklersin gelmez, istersin olmaz. Demek ki ol deyince olduran ol demedi. Gene nasibin değilmiş. Eğer nasibinse eksiksiz sana gelir dostum. Böyledir.

büyüklerimden, anamdan, babamdan şükretmeyi gördüm. Ve evet, gönül ehli, hikmet ehli de hep şükretmeli insan demiş. Nitekim Rabbimiz de öyle buyuruyor. Ve özellikle Allah şükreden kullarına çok büyük müjdeler verirken şükretmeyenleri de çok ciddi uyarıyor. Fakat dikkat edin, şu durumda şükredin değil, sadece şükredin. Hatta uyarırken de ne kadar az şükrediyorsunuz diye buyuruyor Rabbimiz. Hatta lütfen şu ayeti ve şu sureyi ve şu ayeti not eder misiniz? İbrahim suresi 7. ayet. Buyuruyor ki, şükrederseniz size olan nimetimi artırırım. Yok eğer nankörlük ederseniz şunu bilin ki benim azabım çok şiddetlidir. Ya kıymetli dostum, tabii inanana söylüyorum. Allah daha ne desin? Rabbimiz ne buyursun?

insanlardan yana dertli misin? Hele şimdi bahsettiğim konudan. Dinle. Bazı insanlar kontrol edemedikleri kişilere tahammül edemezler. Hani kafanda bir tür böyle bin türlü soru var ya. Ben ne yaptım diyorsun ya. O insanların kendi kalbinin bozukluğu. Sende suç yok. Kontrol edemedikleri kişiye tahammül edemezler. Sen boyun eğmiyorsun. Boyun eğmedikçe problemli ilan ediliyorsun. Olay bu. Yani mesele aslında seni yönlendirememesi. O karşıdakinin. Teslim olmadıkça öyleleri için tehdit oluyorsun. Tüm mesele bu. Ben bunu anlatınca hemen kafanda canlandı mevzu, değil mi? Taşlar yerine oturdu. Yani okulda, işte ne tiplerle mücadele ediyorsun? Tam da bu tarife uyan, değil mi?

Abdurrahim Karakoç Usta'yı rahmetle anıyoruz. Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Gölgesizlerle programındasınız. Talha Bora Ögeben gündüz 14 gece 24 günde 2 programla huzurlarınızdayım. Ve evet, bir kamyon arkası yazısı daha söyleyeyim, öyle devam edelim. Eksik olmayan dediklerimiz bir gün fazla olmaya başlar.

Hangi dağın çiçeğiydin, gülüydün? Seni soldurmuşlar. Belki hayat doluydun. Dertle doldurmuşlar. Gözlerine hüzün düşmüş derinden. Kurumaya başlamışsın serinden. Dalından koparıp seni yerinden

kara topraklar mı düştü bağrına? Çektiklerin mi gitti yoksa ağrına? Bilmem kimler, hangi niyetler uğruna sana kıymışlar.

0: Bir gün usta çırağına hayatının nasihatini verir. Şu an beni dinleyen sen, belki senin de çok işine yarayacak. Ben çok sevdim. Demiş ki, evlat, iyi bir insan olmaktan asla vazgeçme. Sadece şuna dikkat et. Senin nezaketini kim hak ediyor, kim hak etmiyor?
1: Gölge sizlerle.

insan belki de en çok kendine geç kalıyor, biliyor musun? Ya diğer gamlık güzel. Anan, baban, kardeşin, karın, çoluğun, çocuğun, kankan. Elbet bir şeyler yapacaksın da, elbet onlar için mücadele edeceksin. Ama aynen uçaklardaki mevzu gibi. Ne diyor uçaklarda? Herhangi bir tehlike anında lütfen oksijen maskesini önce kendinize takın. Sonra çocuğunuza takın. Çünkü onun sana ihtiyacı var. Ya sen sevgili dostum, kendine geç kalma lüksün yok. Peki kendine geç kalmamak nasıl bir şey? İnsan kendine nasıl geç kalmaz? Ya süslü konuşmak kolay. Mesele edebiyat değil. Çok gerçek bir şey söylüyorum. Hadi birazdan üzerine konuşalım.

0: Ne demiştik, kendine geç kalmamak. Mesela her gün yapman gerekenler var. Evet evet, vazife, bayağı vazife. İstemesen de yapman gerekenler var. Şimdi bunların bir kısmı direkt seninle alakalı. Sadece dünyanla mı? Hayır. Öteki dünyanla da. Şimdi bunları önemsemediğin, unuttuğun, geride bıraktığın her an kendine geç kalıyorsun. Sonra başkalarına koşsan da nafile.
1: Bana bırak sevdayı giderken sadece. Bana bırak acısını.

0: Hep savaşıyorum.
1: Hiç düşünme hayatım.
0: Hiç düşünme.
1: Elbet bir gün uzlaşırım.
0: Hayatımla elbet bir gün uzlaşırım.
1: İçindeki...
0: Şu kendine geç kalmak meselesine daha açıklayıcı bir cümleyle nokta koymak istiyorum. Gerisini siz düşünün. Ve evet, hakikaten düşünmelisin ha bu arada. Bir örnek vererek kendine geç kalmanın ne demek olduğunu hiç unutamayacağınız şekilde akıllarınıza nakşedeceğim. Allah ömür verirse 45'ten sonrasını, 50'den sonrasını görürsen, 60'tan 70'ten sonrasını görürsen, her gün içinde şöyle bir düşünceyle yüzleşiyorsun. Keşke işte spor yapsaydım. Keşke daha az yeseydim, daha az uyusaydım. Keşke daha az konuşsaydım. Keşke Allah beni çağırdığında koşsaydım. Yani ya bir ton keşke olacak hayatında. İşte bu insanın kendine geç kalmasının ta kendisi. Anlatabildim mi? Bak, geriye dönemeyeceksin ki. Gençlik gitti. Boş zamanlar gitti. İmkan gitti. Ama ne geldi? Aklın başına geldi. Ne geldi? Pişmanlık geldi. Ama insan böyle, yapacak bir şey yok gibi biraz daha.

0: şimdi ne diyor bak.
1: Seni yaratanı anmamış.
0: Seni yaradanı anmamışsın.
1: Beni de anma.
0: Beni de anma. İstemem. İstemem. Hayır gelir mi diyor yani.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Efendim, buyurulur ki, denir ki, aşırı öfke zulme, aceleciliğe, pişmanlığa yol açar. Fakat öfkesizlik de bir bu kadar zararlıdır, haksızlığa boyun eğmeye sebep olur. Ama dengelenmiş öfke adaletin ve onurun savunucusudur. O zaman bugün programımızın kapanış duası şu: Allah'ım, sen beni, bizi öfkesini dengeleyebilen kullarından eyle, bu konuda bize yardım et. Pekala, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, bu harika radyoda buluşacağız gündüz 14 gece 24'te ve hatırla, dün gitti yarın gelmedi anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Ben Deniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik yüreğimle, sevgiyle, muhabbetle, eyvallah.

rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.